0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

Efendim, festivalden yepyeni bir haftadan herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. 11 Mayıs 2026 günlerden pazartesi bugün. Dün anneler gününü kutladık. Bir kez daha tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun diyelim. Festivalde iyi müzik 120 dakikaya yakın kulaklarınıza ulaşacak. Volümleri artırın.

Güney Daire en sevdiğiniz şarkıları sizlerle buluşturabilmek adına bendeniz Tümer Kaan Söğütlü Festival'de sizlerle olmaya devam ediyorum değerli dinleyenler. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için de bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim. Günün en keyifli şarkıları ulaşacak kulaklarınıza bulunduğunuz ortamlarda. Efendim epey bir sıcak günleri geride bıraktık. Hatta bazı noktalarda yine kıyı kesimlerde sıcaklıklar yüksek olmaya devam ediyor ama yurt geneline baktığımızda genellikle yağışlı anları geride bırakıyoruz. Hafta sonuna doğru sıcaklıklar düşecek bu arada, hatırlatmış olalım. Sıcak havaya aldananlar sakın ama sakın kışlıkları bir kenara bırakmasın diyelim.

Efendim dün anneler günü olduğunu söylemiştik. Dünyanın dört bir yanında farklı kültürler ve farklı geleneklerle kutlandı anneler günü. Hayatın ilk sesi, ilk sığınağı, ilk mucizesi onlar. Dünyanın neresinde olursa olsun bir annenin kalbi aynı şefkatle çarpıyor ve gözleri aynı sevgiyle bakıyor değil mi? Bu yüzden de anneler günü tarihi sadece bir takvim yaprağında işaretlenmiş bir gün olmaktan ziyade çok daha ötesine geçiyor bunun. Peki dünyada anneler günü nasıl kutlanılıyor diye ülkelere bir bakalım mı? Ayrılmayın, geliyoruz birazdan.

Geçtiğimiz gün Anneler Günü'nü kutladık dedik ve tüm dünyada da Anneler Günü tabii ki kutlandı. Ama nasıl efendim? Bakalım mı şöyle bir Birleşik Krallık'ta Anneler Günü öyle sabit bir günde kutlanmıyor. Mayıs'ın ikinci pazarı demiyorlar mesela. Onun yerine Lent yani Paskal Yorucu'nun dördüncü pazarına denk geliyor. Her yıl tarihi değişiyor ama sevgi sabit efendim. Bu geleneğin kökleri Orta Çağ'a uzanıyormuş. O dönemlerde hizmetçilik yapan gençler yılda sadece bir kez evlerine, annelerine dönme izni alıyorlarmış. İşte bu özel gün Anneler Pazarı adıyla kutsal bir gün sayılıyor. Kiliseye gidiliyor, aile ziyareti yapılıyor. Annenin eli öpülüyor orada da tıpkı ülkemizde olduğu gibi.

Çeşitli ülkelerde Anneler Günü nasıl kutlanıyor? Buna bakıyorduk değerli dinleyenler. Meksika Anneler Günü'nü her yıl 10 Mayıs'ta kutluyor. Gün sabit ama coşku sonsuz. Bu özel gün ilk kez 1922'de kutlanılıyor ve başlatan kişi ise Meksiko City'nin ünlü gazetecisi Rafael. Amaç kadınların sadece evde değil toplumda da önemli bir rol oynadığını vurgulamakmış. Meksika'da bugün tam bir şenlik havasında geçiyor ve sabahın erken saatlerinde evler şarkılarla yankılanırken çocuklar annelerine serenat yapıyorlar. Hatta işi profesyonelliğe dökenler de varmış. Oranın meşhur mariachilerini kiralayıp annelere canlı müzikle iyi ki varsın diyorlarmış.

günün keyifli şarkılarıyla festivalle sizlerle olmaya devam ediyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki anneler günü kutlamalarından bahsediyorduk. Sıra Japonya'da efendim. Savaş sonrası 1949'da Japonya'da anneler günü Mayıs ayının ikinci pazar günü olarak belirleniyor ve bugün Japon anneleri bu özel günde oldukça duygusal anlar yaşıyor. En yaygın hediye ise bu özel günde Japonya'da kırmızı karanfilmiş. Bu çiçek annelerin sevgi dolu kalbini ve özverisini simgeliyor. Yumurta bazı geleneksel yemekler hazırlanıyor ve sofradaysa bolca sevgi ve huzur var. Dünyanın dört bir yanından anneler günü geleneklerinden bahsetmeye devam edeceğiz. Ayrılmayın, geliyoruz birazdan.

Hanımlar beyler, günün konusu anneler günü ama anneler gününü diğer ülkeler nasıl kutluyor, bunu konuşuyorduk, sıra Etiyopya'da. Efendim, yağmur mevsimi biter bitmez genelde Ekim ila Kasım arasında bir tarihte anneler günü kutlanıyormuş Etiyopya'da. İsmi de var bu kutlamanın, Antrosot Festivali. Antrosot tam 3 gün süren bir aile şöleniymiş. Herkes anne evinde toplanıyor ve büyük bir ziyafet hazırlanıyor. Ama en tatlı kısmıysa şu, çocuklar yemek malzemelerini kendileri getiriyor. Erkekler kuzu ya da boğa etiyle gelirken kızlar sebzeler, baharatlar ve süt ürünleri getiriyor. Bu işbirliği de tabii ki ailenin bağlarını güçlendiriyormuş.

0: korkusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.
2: Gel yavaş.

Çeşitli ülkelerde anneler günü geleneğinden bahsediyorduk. Peru'ya gidiyoruz şimdi de. Evet, Peru'da bugün aynı zamanda artık aramızda olmayan anneleri, büyük anneleri ve kadın akrabaları da anma günüymüş. Yani yaşayan annelere çiçek götürülürken yaşamını yitirmiş anneler için de mezarlık ziyaretleri yapılıyor. Aslında bu gelenek ülkemizde de var değil mi? Efendim, Peru'da anneler günü sadece bir kutlama değil, aynı zamanda kalplerde yaşayan kadınların onurlandırıldığı çok duygusal bir ritüel haline gelmiş durumda diyebiliriz.

0: mı? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde anneler günü nasıl kutlanıyor? Detaylıca incelemeye devam ediyoruz. Şimdi rotamız Tayland efendim. Burada anneler günü tam anlamıyla ulusal bir gösteriye dönüşüyormuş. Burada ilk defa 1950'de kutlanmaya başlıyor. Çünkü kutlama Tayland'ın yeni yılı olan Songkran'ın hemen arkasına, yani 15 Nisan'a denk geldiği için ülkenin kalbindeki isim devreye giriyor. Kraliçe Sirikit. Tayland'ın sevgili kraliçesi aynı zamanda ulusun annesi olarak kabul edildiğinden 1976 yılında karar veriliyor ve anneler günü bundan böyle kraliçenin doğum günü olan 12 Ağustos'ta kutlanıyor ve işte tam o noktada çok daha anlamlı ve görkemli hale geliyor. Bugün geldiğinde çocuklar annelerine saflığı ve sevgiyi temsil eden yasemin çiçeklerinden yapılmış çelenkler sunuyorlarmış. Aileler sabahın erken saatlerinde Budist rahiplere sadaka veriyor ve hayır kurumlarına da bağış yapıyorlar.

günün sevilen şarkılarıyla festival yolculuğumuz devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından Anneler Günü gelenekleri listemizin sonuna geldik. Listenin sonunda Fransa var. Fransızlar romantizmi yalnızca sevgililer gününe saklamıyor. Anneler Günü geldiğinde de ülke resmen bir sevgi patlaması yaşıyor. Fransa'da Anneler Günü genellikle Mayıs ayının son pazar günü kutlanıyor. Ama küçük bir kural var efendim. Eğer o gün Pentekost bayramıyla çakışırsa kutlama Haziran'ın ilk pazar gününe kaydırılıyor. Yani takvim biraz oynak ama sevgi hep basit. Bu güzel gelenekte aslında 1920'lerden beri kutlanıyormuş. Peki ne yapılıyor Fransa'da? Öncelikle annelere verilen hediyeler, çiçekler ve kartlar tabii ki işin olmazsa olmazı. Ama Fransa'da en çok tercih edilen çiçek de Mugo oluyormuş. Fransızların Muguet dediği bu narin ve zarif çiçek tıpkı Fransız anneleri gibi zarif ve duygusal bir seçim.

Günün en keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Efendim günün keyifli şarkılarını bulunduğunuz ortamlarda sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Efendim bir konser düşünün şimdi. Deprem etkisi yaratıyor. Evet, komşu Yunanistan'da gerçekleşti. Geçtiğimiz 9 Mayıs'ta Atina Olimpiyat Stadyumu'nda konser veren Metallica sadece konser vermekle kalmadı efendim. Aynı zamanda çevre ülkelerde de büyük ilgi uyandıracak 80 binden fazla seyirciyi stadyuma topladı. Metallica'nın sahneye çıkması ve performansıyla 80 bin kişinin hareketi, özellikle zıplamasının Atina'da mikro deprem oluşturduğu belirtildi. Benzer konser depremi fenomenlerini Yunanistan'da incelemek için istisnai bir fırsat sunduğu belirtilen konserde Atina Ulusal Gözlem Evi Jeodinamik Enstitüsü bilimsel verilerle tescillenen sismik bir hareket olduğunu da kayıtlara geçtiğini söyleyerek fenomeni doğrulamış oldu efendim.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσο γλου με μέτα μέτ. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με μέτα μέτ.
8: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğimkargomkapimda.
9: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melissokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
9: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 0.

Hanımlar beyler, 11 Mayıs 2026 Pazartesi gününde bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakikaya yakın burada olan, iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar bir kez daha. Yarın haftanın ikinci gününde tekrar görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri

0: Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevdin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Aşk yeniden Akdeniz.
3: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
0: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
1: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaus Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin
4: şehvetinden. HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
3: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi.

0: inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin. Gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829, 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron, 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
2: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
3: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.

0: Nerede bu Gürkan Bey ya?
1: Günaydınlar. Denginden çalışacak herkes yiyecek. Kimin arabasına binersem onun türküsünü çağırıyorum. Boşlanın kocalarınızdan.
2: Aga ne gün aga ne gibi.
1: Gürkan desin oğlu ben.
3: Arabayı nereden alacağız? Nerede yıkatacağız? Kime yaptıracağız diye düşün. Gürkan'a sor. Tatile nereye gideceğiz? Yemeğe nerede yiyeceğiz? Üstümüze ne giyeceğiz diye dertlenme. Gürkan'a sor. Bacır gucur yaptırmayan yataklar, ince belli şişman bardaklar, mucuk mucuk yaptıran sucuklar, takma dişlere özel yemekler, uzuna kısaya rengarenk eletler, beline boyalar kaynamaya oyalar. Hepsinin konuşulduğu program. Gürkan Nesinoğlu ile Radyoterapi. Radyoterapi. Radyoterapi.

sevgili dostlarım. Sevgili radyo dostlarım. Güzel gün olsun, güzel bir hafta olsun. Çabucak yine hafta sonu olsun, çabucak pazar günü gelsin gene diyelim sevgili dostlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar evlerinize, günaydınlar işlerinize, günaydınlar arabalarınıza. Günaydınlar, sesimiz ulaştı dört bir tarafa. Kalimero, kalimero, kalimero, kalimero, kalimera, kalimera, kalimera, kalimera, kalimera. Hiç pazar günü nasıl geçtiğini anlamıyor insan, hiç. Vallahi bile hiç anlamıyor. Hele siz cumartesi çalışıyorsanız pazartesi günü gelip geçiyor, varıp geçiyor. Radyo City Radyo Terapi. Hadi başlayalım bakalım, alalım bakalım günaydın mesajlarınızı sevgili dostlar. Nam tara nam tara nam tara nam tam. Hasan Kaşıkçı abime çok güzel bir gün diliyorum. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Burak Molla kardeş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ahmet Ali, Kafa Pastanesi'ne günaydınlar. Kafa Pastanesi'nin tüm birimlerine, tüm çalışanlarına günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Adem Akraba bir davay napreş. Davay napreş. Günaydın. Günaydın, hayırlı haftalar. Tanju iyi besledi galiba, ta başlayamıyorsun demiş Yasin Kaleci. Ooo, dün bir levrek yedik Faros'ta. Zatapu Mehmet hafta bir levrek yedik. Bir kiloluk bir levrek yedik. Kalamanlar, maramanlar, karidesler, mahtapatlar. Anlatırsam canın çeker Yasin. Mehmet Hüseyin Agama günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Gürdar Salih, how are you my friend, günaydınlar. Adem Ömer, günaydın, neredesin Gürkan, hadi bakalım bugün ne var söylenecek demiş. Çok şeyler var gene bugün söylenecek, çok şeyler var. İnmiş Elif, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Mehmet, Mehmet. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar olsun kral demiş. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar olsun. Gökhan Karali günaydın yavrum diyor. Nerede senin yavrun oluyor Mehmet? Ha? Ha, Popik Yospu Refine nerede senin yavrun oluyor ben? Zülfiye Yılmaz günaydın, günaydın, günaydın. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bedava mı sandın, para verdim aldım. Beni denediğine dirdiğine bandım. Vay Ervacım vay, günaydın Gürkan abi, Cesur çok büyüdü diyor. Abi Cesur maşallah maşallah maşallah. Cesur'un mutlu bir ailede olduğu, Cesur'u çok sevdiğiniz Cesur'un duruşundan belli. Vay ne güzel benekli benekli olmuş maşallah maşallah. Günaydın Ervacım, günaydınlar. Günaydın San Siro, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Güzel bir hafta olsun kızların huzurum attığı mutlu programlar olsun demiş. Hatice ablam günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Hatice abla, günaydın Hatice abla, günaydın Hatice abla. Meşe'ye günaydınlar sevgiler. Tiridine, tiridine, tiridine bandım. Bedava mı sandın, para verdim aldım. Tiridine, tiridine, suyuna da bandım. Bedava mı sandıydım, para verdiydim aldıydım. Ne güzel böyle dünyanın bütün başıboş köpeklerini, daha doğrusu bizim köyde gördüklerimi en azından sahiplenmek istiyorum ama maalesef o imkanım yok işte. Onu yapamıyorum işte. Yapmaya kalksam bile bizimkiler evden koşturacak beni. O yüzden yapamıyorum. Yani ne diyelim? Sokak köpeksiz bir dünya inşallah. Dileyelim sevgili dostlarım. Sokak hayvanlarının sokaklarda acı çekmediği, aç kalmadığı, efendim bitlenip pirenip yaralanıp ölmediği bir dünya dileyelim. Aynı şekilde insanlar için de tabii ki. Leblebici Hüseyin Agam'a günaydın. Erkan Nurcan günaydınlar. Ekrem abi, Nurşen abla günaydın. Mehmet Hüseyin Aga günaydın. Ahmet Demirci, Faik Doğancı, Ahmet Fatma Ermuf sokağına günaydınlar. Ahmet abi, Fatma abla günaydın. Mehmet Emin Mehmet, Bülent Yusuf, Güler ablam, Hüseyin Bircan, Yüksel Mümün, Taner Ülke, Özcan Aslan,
Ayşe Ali Babaoğlu, Sefer Sakin, Halil Belginesin, İrfan İbrahimoğlu abeyim, Memo Kars, Taner Asan, Cüneyt Sadık, Emin Ferrioğlu, Tayfun Gülcan, Ali Santanyolu, Engin Ahmet, İrfan Abdullah. Hepinize günaydınlar. Hepinize günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydın muhtarım, inastın demiş Emre Semerci. Nerede muhtar olayım ben be? Neresinin muhtarıyım ben? Seni beter seni. Seni beter Gökhan seni ya. Yavrum diyor bana. Ya beter suratlı. Bedava mı sandın para?

Ne bunlar böyle burada be? Bunlar ne böyle burada? Bir sürü sana zingo ver be. Ha? Bu ne? Birinci hafta mı? Sansürü'yü tekrar baştan bu dördüncü hafta. San Siro. San Siro'ya günaydınlar. Bunu hayır buradan alalım. Salıdan alalım. Çünkü bunu cumartesi günü aktardık.

0: Hayırdır koçum, niye manalı manalı günaydın dedim bana? Bu sabah hayırdır demiş leblebici Senegam. Nasıl manalı günaydın dedim be? Ha? Sen niye o kadar alıngansın bugün? Ah, manalı günaydın demişim. Füsun Hanım, Cemal Bey, günaydınlar efendim. Ayara da günaydınlar. Kalo hafta na ona, kalo hafta na olsun. Hadi kalimero demiş Nida. Ha? Kalo hafta olsun. Kalo hafta, kalo hafta. Dün Fener'de insanlar çıldırmış olmalı. Dün soğuk, serin bir rüzgar esiyordu. Hava güneşliydi ama Fener'e bir ta Sarıyer'e kadar bir volta yapayım dedim. Anacığım vallahi deniz insan dolu. Yemin ederim deniz insan doluydu. Suya giriyorlar bu havada. Hava tamam, azıcık güneş gördük. Hava 24 dereceye kadar çıktı ama soğuk soğuk rüzgar yaladı geçti biz oturduğumuz yerde bile. Hava soğuktu yani. Yani soğuk değildi, serindi ama denize girecek bir hava yoktu. İnsanlar kudurmuş olmalı. Kudurmuş insanlar herhalde. Vallahi billahi. KÇÇYP Derneği'nin muhtarı değil misin demiş. Semre Semerci Dernek değil o. KÇÇYP karpuzun çekirden çıkarmadan Yener Partisi'nin başkanıyım. Muhtarı değilim. Günaydın Gürkan, kolay gelsin, terapiler olsun demiş Turan abi. Günaydınlar, günaydınlar, günaydın. Sanki anlatma desem anlatmayacaksın. O yüzden anlat gitsin demiş. Yasin, saat 9.30'da anlatacağım. Saat 9.30'da anlatacağım. Ya da ona doğru. 11'de olabilir. Yasin.
1: Buyurun beraber.
0: Haydi beraber. Efendim Max Hayran, Max Yoğurt, Max Salata çeşitleri. Max'ın bütün çalışanlarına günaydınlar. Koyun bakayım radyoyu doğru yere dalgasını. Sonra bizi söylemiyor diyorlarmış. Bak patronu şikayet ederlermiş. Bak, bak hınzırı Max çalışanlarını sen. Bak ne yapacağım ben onları. Max'la ingilsin. Max kefir, Max salata çeşitleri. Max'ın harika ürünleri, harika lezzetleri. Max'tayın sevgili dostlarım. Max ürünlerini buzdolaplarınızdan, masanızdan eksik etmeyin. Ve Şükriye Marketler 4 tane market şubesiyle, 30 yıllık tecrübesiyle, Feta Dozon 11.90 alabileceğiniz fiyatıyla muhteşem marketler. Şükriye Marketler'in tüm birimlerine günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, Kalimero. Günaydın Gürkan abi. Hayırlı programlar, nasılsın? Çoktan beri yazamayayım, işler başladı. Bu aralar mahvoluyuz demiş Serkan. Canım okul yok mu? Okul kapandı, işler mi başladı? Ne işleri başladı? Ne işler yapıyorsun? Serkan Mehmet. Yuvacılık kızanları. Bu şarkı benden Baraklı'da Ahmet abiye gelsin demiş Zülfiye Yılmaz. Hadi bakayım ben susayım şarkı gelsin bakayım. Ha bakayım.
1: Buyurun beraber.
0: NBA günaydınlar. Koşkaba kızlarına günaydınlar.

Ayırmasın Mevlam bizi sizlerden. Sizi bizlerden aman ya Rabbim. Ömrümüz boyunca ya Rabbim. Ömrümüz boyunca inşallah sevgili dostlarım. Rodopis markası. Rodopis Sansiro'nun kendi ürünü, kendi markası. Sansiro'ya özel üretiliyor. Rodopis marka içilebilir. Yüzünüze sürülebilir. Tatlılara konabilir. Gül suyu Rodopis markası. Efendim Rodopis markası yeni ürünleri de var. Bu bunyara kolonyaları. Tüm süsleme ve organizasyon hizmeti verenlere duyurulur. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürün seçeneğiyle tüm düğün, nikah, doğum günleri gibi hediyeliklerde kullanabilirsiniz bu kolonyaları. 5 litrelik ambalajlarda Rodopis. Rodopis. Sansiro güvencesiyle, Sansiro farkıyla sizlere sunuluyor Rodopis ürünleri. Sevgili dostlarım ya Habibi Leyla, aman ya Rabbim Leyla. Dur bakalım, seninkinden ses çıkmadı. Program yapacak bu düğün sanki çiftiniz demiş Yasin. Seninki dediğin senin çiftin. Senin gene çifti seninki dediğin. Ya. Her işi yapıyoruz Gürkan abi, problem değil. Okullar yarısı sonu artık bitiyor demiş Serkan. Oh, okullardan kurtuldun. Ne işleri başladı? Tarla işleri falan başladı. Ha, tütün bütün kiraz biraz işleri var mı? Leyla. Günaydın Leyla. Günaydın. Şok şok şok şok. Gürkan nesin oldu? Dün Faros'ta ne yedi? Ne içti? Az sonra. Bizde kalın demiş Nida İsmail Tevfik. Günaydın Nurcalı'dan. Gürkan kardeşimi haftalar dilerim demiş. Çok teşekkür ederim. Nurcalı'ya günaydınlar. Ayla Bayram. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar.

anlattı bana dün şey. Dün bana Tanju her şeyi anlattın Yasin. Senin çiftinin kim olduğunu her şeyi anlattı. Ya Habibi, Ya Habibi, Ya Habibi Leyla. İnti aynı, inti aynı.

Tıran olduğu yerde bırak Leyla. Tıran olduğu yerde bırak Leyla. İlyahtiyada çalışanlarına günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Kolay gelsin. 8 numarada yeni yolda İlyahtiyada herkesin bildiği, Gümüşhane'de herkesin güvendiği, güven çok önemli. İlyahtiyada kuru temizlemeci sevgili dostlarım. İlyahtiyada kuru temizleme. Kuru temizliyor, yaş temizliyor, süet yıkıyor. Efendim derileri temizliyor, gelinlik, harbalı, döşek, yatak, her şey. Erhan Kalyancı ve ekibi İlahtida Kuru Temizleme'nin tüm elemanlarına günaydın, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Yepyeni bir sponsorum var. Evet. Araba kiralamak isteyenler, günlük kiralayın, 5 günlük kiralayın, haftalık kiralayın, kiralayın gitsin. Nasıl isterseniz kiralayın. Rent-a-car, Rent-a-car, Filacars, MK Rent-a-car sevgili dostlarım. Rent-car, MK, İlker, günlük, haftalık ve aylık araç kiralama. Bakımlı araçlar, uygun fiyatlar ve hızlı hizmet anlayışımızla sizleri bekliyoruz diyor. Sosyal medya üzerinden de bizlere ulaşabilirsiniz. MK Rent-a-car.com üzerinden kiralayabilirsiniz. Facebook'ta MK Rent-a-car, Instagram'da MK Rent-a-car, Seymen Filakas'ta MK Rent-a-car, dediğimiz gibi mk.rentacar.com üzerinden de arabaları görüp kiralayabilirsiniz. Günlük, haftalık, aylık, nasıl isterseniz. Harika arabalar, harika fiyatlarla. Yepyeni bir araba kiralama yeri sevgili dostlarım. MK Rent-a-car. MK Rent-a-car. Günaydın Gürkan, iyi yayınlar diyorum. İyi bir gün olsun herkese demiş Sibel Osman. Tanıştığımıza memnun oldum. Efendim Farus'a da günaydınlar. Farus birazdan Sibel işe gidecek. Saat 10'da işe başlayacaklar. Artık onların sezonu açıldı. Dün bayağı kalabalıktı. Bizden önce daha da kalabalıktı zannediyorum. Biz geç gittik çünkü. Farus'tan güzel balık çeşitleri. Balık sevmeyenlere et. Et sevmeyenlere pirzola da var. Tanju yedi bütün masayı yedi dedim. İstersen dedim bir de pirzola söyleyelim. Hadi doymadıysa. Ya neresine koyuyor o kadar yediğini onu anlayamadım ben. Neresine koyuyor sadece. Aşk dediğin şeye bak. Nerede? Çok güzel kabak kızartması da var Faros'ta. Her zaman severim, beğenirim kabak kızartmasını. Faros sevgili dostlarım. Fener'de. Fener'i kuş bakışı gören, Fener Denizi'ni kuş bakışı gören kocaman bir taverna restoran. Aynı zamanda çok güzel pastaları da var. Bize çok güzel dondurma getirmişler böyle bir tabakta. Of. O incir tatlılarıyla falan süslemişler. Üzüm reçelleri, bilmem ne reçelleri. Faros'a girip tatlı da yiyebilirsiniz. Faros'a girip sadece efendim kahvenizi de yudumlayabilirsiniz, içebilirsiniz. Faros. Kafe restoran. Efendim.

Osman abi günaydın. Sana bir poğaça yedirmeyesiniz. Yulaflı poğaça tarifi yazmış bana diyetisyenim. Akşam yulaflı poğaça yaptım. Hı, çok güzel olmuş. Kahvaltımı ediyorum bu arada. Osman abi günaydın. Bence tanıştığımızda memnun oldum. Gürkan yine bekleriz demiş Sibel Osman. Masayı yine bir bedavaya getirirse gelirim. Niye gelmeyeyim? Siz ısmarlarsanız dünkü gibi gelirim. Gülüyorum haline. Aşk dedi. Niye gelmeyecek misin? Gülüyorum haline. Hatta hep gelirim. Her hafta sonu gelirim. Senin yazın zaten her hafta sonu ben Fener'deyim. Nerede? Her hafta sonu Fener'deyim yazın. Senin yalnız bildiğin. Bak sen sarı papatya, öyle demek demiş Yasin, öyle dedi bana. Neler anlattı. Günaydın sana ve tüm salon solinacılara. Yiyip puçun paçaları konuşma bulacaksın demiş Enes. Galiba solina meran sardı seni. Solinan tıkandı açtırdın galiba Recep'e. Sabah. Hayırdır inşallah. Sevgili dostlar. Solinası tıkananlar, lahan buruları tıkananlar, burularını açtırmak isteyenler. Ne diyoruz? Recep diyoruz. Onlar ailesiyle beraber boruculuk işi yapıyorlar. Sadece boruculuk işi yapmıyorlar. Onların dükkanlarında sevgili dostlarım, su giren boruları, tuvaletler, lavabolar, silikon çeşitlerini bulabiliyorsunuz. İsteyeni eve teslim ediyorlar. Ve tıkanan su giderlerini çok güzel bir şekilde açıyorlar. İsterse gece 12'de 1'de 3'te tıkansın. Hemen Recep geliyor. 12'den sonra Recep devralı. Herhalde akşam Enis'in borularını açtı. Enis sabah sabah boru boru diye sayıkladığına göre Recep sen mi açtın Enis'in tıkanan borusunu? Sen mi açtın? Andrea Papandra 3'te konsolosluğun arkasında Şükriye Market'in olduğu yerdedir. Bu sene yazın Zakin Tost'tan olacağına demiş Ahmet Osman. Niye bütün yazın Zakin Tost olacağım ben? Aa. 4 Temmuz'da geleceğim. Haziran'da gideceğim, Temmuz'da geleceğim. Günaydın, iyi haftalar Gürkan abicim demiş Ahmet. Ama orada güzel bir şeyler bulursam kalabilirim, orası başka. Junior asistanım ama gezdin ama sen dedin ama. Ama gezmişsin gene. Günaydın muhtar emmi, nasılsın? Buna hayaller güzel bak demiş. Yapay zekaya benim şeyimi yaptırmış Emre Semerci. Sen bu kadarını da yapamıyorsun ama. Ya? Benim şeyimi niye yaptırdın senin yapay zekaya be? Benim şeyim öyle değil. Mesleğimi yapar aralarından. Günaydın, iyi haftalar. Film bu demiş. İlhan. Ne oluyor oralarda be? Ne yapıyorsunuz oralara be? Yol mu yapıyorsunuz mesleğimi yapar aralarından? Ne yapıyorsunuz? Çok gelişme var Yunanistan'da. Reis. Nasılsın reis? Nasıl geçti hafta sonu reis? Efendim. Mustafa Afra geliyor. Gümcü'de arabaları köpük köpüğe yıkacak. İçini ve dışını çok güzel temizleyecek. Ve çok da uygun fiyata temizleyecek. Mustafa Afra çok yakında geliyor. Bizim kuru kasap Mustafa Afra. Bir de Timuçinlerin Eda'nın kuaför dükkanı. Bakalım hangisi daha önce açılacak? Stone Afro. Bundan böyle gümüşcülerin arabalarını yıkacak. İsterseniz evinizden, işlerinizden alıp iş yerinizde bırakacaklar. Arabalarınız ayna gibi olacak. Ayna gibi. Enis yaptı bile anlaşmayı. Götürdün mü arabana, yaptın anlaşmanı? Ha? Ha be Enis. Anlaştık. Hesap bizden bekleriz demiş Sibel Osman. Oranın sahibi Kiri Aleni'yi çok şey gördüm. Nasıl anlatsam? Böyle çok sakin, böyle çok utangaç. Ha ben de utangacım ama Kiri Aleni benden de utangaç.
O içerideki kızcağız da giderken ben teşekkür ettim onlara. Elimi salladım, o da bana elini salladı. O da Eren'in kızı mı? Ama tanıştırsaydın ya bize Eren'in kim? Bütün ailenin garsonlardan kim kimin neyi kim kimin şeyi. Hiç bir ikiniz geldiniz. Patron içeriden Sibel geldi bizim masaya. Sen tanıştırdı bu Eren'in kızı, bu damadı, bu güveyi, bu bilmem neyi diye. Bütün ekipten tanıştırdı. Zaten garsonların hepsini ayrı ayrı fotoğraf çektirdik. Hepsini ayrı ayrı.

En son 2 Mayıs'ta konuşmuşsunuz, bugün 11 Mayıs Deniz. Ya niye yolluyorsun bana Özcan'ın yazışmanızı?

Naciye aydın, Naciye İmam günaydın. Uyananlara demiş, uyanmayanlara da günaydınlar. Haydi bakalım, Üsküdar'da da sabah oldu. İskeçe'de de, Gümrük'te de, Batı Trakya'da da sabah oldu. Gürkan sık, sık kendini Gürkan. Bırak poğaçaları poğaçaları Gürkan efendim, yufka deyince Fatih'in getirdiği yufkalarla annem börek yapmış. Çok güzel olmuş. Fatih'in yufkalarıyla yaptığı börek. Fatih dinliyorsa günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bu yufkalar Şahin'de üretiliyor. Made in Şahin. Koryatik ezgersiz. Hürapita filapitas. Börekleriniz için. Kavala'dan tutun da İskeçe, Rodopi, Evros illerine kadar dağıtım yapıyorlar. Koryatik ezgersiz. El yapımı bu yufkaları sizler de deneyin. Sizler de bu yufkalarla börecikler börecikler yapın efendim. Bizim Gökmen'in bitişinde Gökmen pazartesileri kapalır, diğer günler açık biliyorsunuz. Efendim İmamoğlu elektrik, elektrikli elektronik eşyalar, klimalar, buzdolapları, çamaşır makineleri, güneş enerjisi termosifonlarının hem satışını hem kurulumunu yapıyorlar. Isı pompaları, program alanlara, program almayanlara hizmet veriyorlar. İmamoğlu elektrik, elektrikli elektronik eşyalar deyince akla gelen her şeyi. Fır fır fır fır fır fır fır. Dün senin karın kaslarından da bahsettik. Ya Timur Duvar. Hatta senin bir takma adın varmış. Senin takma adın Alex mi dediler? Ne dediler sana? Ne, senin takma adın ne be? Fır fır fır. Fiyat çıkarırlarsa anlaşacağız demiş. Demişler de sana gel yakından konuşalım diye. Tane istiyorsun Mertliğim? Ha? Normal olsun sen. Borucu yeniz. Günaydın kankam. İyi yayınlar. Tuzlayarak tuzlayarak ye domatesi demiş. Tuzlayarak yiyorum. Sen tuzlayarak yiyor musun? Tuzsuz tadı olmuyor. Günaydın. Ne oldu? Hasta komuydun dinlemiş Alimoğlu. Sana fotoğraf yollama, unuttum ben de. Bir levrek yedim, yeni tutmuşlar. İçeri tutmuşlar, levrek kesmişler, kızartmışlar, pişirmişler, bir şey mangalda yapmışlar. Levrek halen de pişirdi, düşün ne kadar taze. Vallahi billahi.

Bana papara deme, seni çok fena yaparım Enis. Bak sana çok fena girerim bugün Enis. Papara deme bana.

Bütün felsefen benim ağzıma bilmem ne yapmak üzere ne kuruldu zaten demiş Enis Şerif. Eda'nın makasları körelecek, kuru kasabın baltası bıçağı körelecek. Son Afro'nun şampuanları tarihi geçecek. Devlet onay verene kadar o kadar hızlı ilerliyor işler buralarda demiş. Nida şampuanların tarihi geçer mi? Allah'ım yarabbim, hiç tarihi geçen şampuan da duymadım. Şampuan tarihi geçene kadar o devlet 10 kere izin verir. Adiyet çıkar, enerjisi çıkar. Sen de Nida, baksana ne dediler. UFBB dediler, hemen dediler, olacak dediler. Hemen oldu, görmüyor musun? UFBB, bak hemen her yerde hızlı internet var. 1 GB'e kadar. Ahmet Osman'a soracağım Hasan. Germanoz Ahmet'e sor. Ali dostumdan başkasından fayda yok bana. Dün beni aradı, mangalı yakmış. Gel dedi. Sucuk var dedi. Et var dedi. Pirzola var dedi. Alimolla. Dedim koşa koşa gelirdim ama dedim ben dedim Fener'e gidiyorum dedim. KÇÇYP partisi. KÇÇYP partisi. Karpuzun çekirdeğini çıkarmadan yiyenlerin partisi. Karpuz TV, Karpuz Radyo, KÇÇYP, KÇÇYP. Sen benim bu ayılı tişörtümü çok sevdin galiba Emre. Ha? Onun kısa kollu beyazını aldım. Kısa kollu üç renklisini aldım. Kısa kollu siyahını da aldım. Yani hem yazlık hem kışlık var onlardan.

Pekala. Pompa deyince, pompacı deyince. İbrahim abiye günaydınlar. Alper'e günaydınlar. Pompa işlerinde usta isim onlar. Yılların pompacısı onlar. Yeni model tezgahlar. Hızlı hizmet. Ekonomik fiyatlar. Traktörlerin pompaları, traktörlerin pompa işleri, arabaların pompa işleri, traktör ve arabalara yeni program yükleme işlemleri, yılların tecrübesiyle bıyıklı köyde. Günaydın. Aysin'e günaydın, Ömer'e günaydın, Sirofi'ye günaydınlar, şuruplu şuruplu günaydın, şuruplu tatlı tatlı günaydınlar, güzel haftalar, Sirofi. Her yerde, Sirofi skeçede ama lezzetleri her yerde. Sirofi, Tetart Soktomrio'da, Balkan'a çıkan yolda, hemen köşede sevgili dostlarım. Çingeli'ye kasaplar, kasabı geçin biraz ilerleyin, köşede, sto köşe, tahta, ahşap bir dükkan. Kendi küçücük ama lezzetleri büyük. Kanyokalardan tutun da, sokolato pitalara kadar, muhteşem turtalara kadar, çok güzel profiterolere kadar, aradığınız her şeyi bulabileceğiniz yer Sirofi. Dost Sirofi. Şuruplu şuruplu. Tatlı tatlı günaydınlar Sirofi'ye, günaydınlar. Günaydın ablam, güzel bir hafta olsun inşallah, kolay gelsin demiş Aynur ablam, günaydın. Necdet abime de günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Emrah, sen bana 2020 yılından beri yazmamışsın. İyi ki ben seni görüp arkadaşlıktan çıkarmamışım. 6 sene sonra akşam bir şey sormak için yazmışım Emrah. Ve sevgili dostlarım, HPS Ramazan Kadri. Sizin de psikolojiniz olsun. HPS Ramazan Kadri. Büyük marketlere, büyük iş yerlerine buzdolaplarının kurulumunu yapıyor. Klima sistemleri kuruyor sevgili dostlarım. Kocaman klima sistemleri. Ayrıca markete olanların, kasap olanların buzdolaplarının tamirini, bakımını, servisini yapıyor. HPS Ramazan Kadri Psiklikos Sinematropos klima satışı yapıyor. Evlerinizde klima kurulumu yapıyor. Ayrıca HPS Ramazan Kadri dediğimiz gibi bireysel olarak da size hizmet veriyor. Hem evinizde hem iş yerinizde. Dikosis Oktoy Soktobri 322'de HPS Ramazan Kadri Siksi Klimatizmos Eksayrizmos İpame Elif Karosman. Elif Karosman benim diyetisyenime günaydınlar. Elif, yulaflı bir poğaça yaptım dün akşam. 2 bardak yulaf, 1 yumurta, 2 tane tepeleme kaşık yoğurt. Efendim az yağlı peynir 150 gram kadar. Domates doğradım, ince ince rendeledim içine. Biraz karabiber koydum, biraz tuz koydum. Bunları karıştırdım, çok da kolay. Bir de bir pakette kabartma tozu koydum. Ama nasıl güzel olmuş, bak şimdi 2 tane yedim. Vallahi billahi harika bir şey olmuş. Yani eğer diyet yapıyorsanız poğaça yemeyeceksiniz ama yulafla yapılan, hiç unsuz yapılan poğaçanın da inan ki hem sağlıklı hem de normal poğaçadan hiç farkı yok. Daha bile lezzetli diyebilirim. Tavsiye ediyorum, yapın, çok basit yapmasın. Yapamayanlar, benden terfi alamayanlar Elif'e sorsunlar, Elif bilir. Diyetisyenler biliyorlar bu işi. Yaşayın diyetisyenler, yaşasın. Ayrıca dün önümüze 1 kilogramlık bir levrek geldi. Ben aldım kendime 150 gram kadar. Bana kızanlar dediler, sen bu kadar mı yiyeceksin? Bak Gürkan abi dediler, dedim bu kadar yiyeceğim. Ben dedim artık yemesini öğrendim. Orada Gökay var, götlü göbekli maşallah. 94 kiloyum dedi, yaşça dedim. Senin dedi metabolizma yaşın dedim 65-70 vardır dedim. Hayır dedi, ben dedi çok yiyorum dedi, ondan dedi dedim. Ye sen de çok yesen yakmıyor demek ki metabolizma. Oturdu yemekte, tatlı yedi, dondurma yedi. Dondurmaları koca tatlıları yedi. Bir de giderken yanına aldı. Gökay dedim, bunu dedim eşine mi götüreceksin, eşime niye götüreyim dedi. Ben dedi giderken onun için arabada yiyeceğim dedi. Şok oldum. Ulan billahi şok oldum. Maşallah götlü göbekli maşallah maşallah. Lömbür lömbür lömbür lömbür. Karpuz gibi götü var. Maşallah. Küçükler ne değil ama büyük karpuz gibi. Oğuz. Nasılsın dostum?
Nasıl kardeşim, Oğuz'un nasıl Tayfun'un başına neler gelmiş duydun mu? Yayında söylenmez onlar. Vay, neler gelmiş Tayfun'un başına. Haydi bakalım. Agora Plus'lar sevgili dostlarım. Agora Plus'lar yalnız çok küçük bunlar. Fikret abi, bu yazılar niye böyle küçük çıkmış bayağı? Okuyamıyorum ben bunları be Fikret abi. Dur bakayım, tekrar buradan büyütüreyim. Hah, büyüdü, tamam. Agora Plus'larda 17 Mayıs'a kadar efendim Stragalo, Stragato, Delta Aplo, Apla Stragato, Yaurti 1 kilogram 2.90. Melisa Spagetti 6 numara ve 10 numara 75 lepta. Milli Agü Görgü Simigdali Hondrokepsilo yarım kilosu 75 lepta. Softex marka mutfak rilosu 1,5 euro. Testori Malaktiko 38 kilo, 38 mezuralık 2,90. Agora Plus'ta. Agora Plus nerede? Agora Plus. Efendim İskeçe'den, Gümüşlü'den İskeçe'ye doğru giderken Konsolosluğun sokağını geçtiniz, hemen diğer sokakta yarım çınarın karşısında Agora Plus sizleri bekliyor. Yufka deyince, yufkacı deyince Trakya Yufka. Rıdvan Feyiz, I love you Gökhan Karaylı, I love you very much Rıdvan Feyiz, Trakya Yufka. Sizin de yufkacınız olsun.

Faik'cim nasılsın? Günaydın canım. Dün Faik'i çağırdık. Daha yeni oturmuştuk masaya. O geleceği yerde bana diyor ki, sen diyor Yastıköy'den geç diyor, Gökmen'den diyor, bana Karadağ makarna da getir diyor. Ben Fener'deyim endobredaksi. Fener'den ta Yastıköy'e gideceğim. Karadağ makarna da alacağım. Gökmen'den Faik'e götüreceğim. Bak. Bak. Bak akla bak. Dedim ki öyle yapacağına, dedim sen dedim biz de dedim yemeğe götür dedim. Hep beraber yiyelim dedim. Tamam dedim. Dur bakalım ne olacak. Tam ne olacak. Fikret abi günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

DHL'den aradılar. DHL. DHL'den bir zamazingo ne gelecek bana DHL'den ben? Hep hediye yolluyor bana. Dinleyicilerim hep hediye. Almanya'lardan hediyeler geliyor. Ne güzel. Eline sağlık, afiyet olsun demiş Elif. Sağ olasın. Ha, unuttum söylemeyi. Biraz da kaşar rendeledim. Eski kaşar. Ya eski kaşarın tadı başka oluyor. Taze kaşarlar ama tadı yok, tuzu yok. Eski kaşarın tadı var. İgriyakota ekitozumi. Purettin Efediya. Şamak konuşuyorsun bugün. Aha, Faik Arkon da demiş Enes Şerif. Şamak sensin. Günaydın Fikret abi. Günaydın Fikret abi. Günaydın Fikret abi.

sağlık getirsen ne olur yani. Zaten koca gün hedefini kaybetmiş, mermi gibi dolanıyorsun demiş Mahir Tuzacı. Nere film? Ali Tugazanika. Kızanlar geçti mi senden? Ha, bahçede miydin? Sevgili dostlarım, Enes Şerif, motosiklet ehliyetinden otobüs ehliyetine kadar. Emre bana soruyor, emin misin otobüs ehliyeti verdiğinden diyor. Otobüs ehliyeti veriyor musun be Enes? Emre sordu geçen gün. Her türlü ehliyeti alabiliyorsunuz Enes Şerif. Firoz Bankası'ndan dönün, 27 metre ilerleyin sağ tarafta. Bu kadar. Grafio Singilonyon'la Mingilonyon'la ilgili sorunlarınızda, problemlerinizde Enes Şerif'e başvurun. Enes Şerif'le konuşun sevgili dostlarım. Oğuz, beni dinleyeyim misin kardeşim? Oğuz. Tayfun işini halledersiniz vallahi, bile mahvederim sizi. Her yerde meso koyun, torpil koyun. İlkan'a da söyleyin. O da proyduruz. O da bir şey yapar. Herkese söyleyin. Bana söylemeniz yeterli zaten. Benim her yerde mesonum, her yerde tanıdığım var. Bana söylemeniz yeterli. Senin dinleyicin de eski kaşarı seviyor demek ki. Bak, internette rekorlar kırıyoruz demiş Nida. Kimmiş o eski kaşar be? He? Veriyorum, gelsin demişsiniz. Emre verirmiş. Emre, vereceğim sana Enes. Diploma. Evet, İsmail'in helvalarını hiç dinlediniz.

denediniz mi Alfa Food İsmail? Alfa Food aslında siz onu sigortacı olarak biliyoruz biz onu yıllarca. Alfa Food İsmail. Maxi Sigorta. Bizi Kastamonu helvasıyla tanıştırıyor. Kastamonu'dan gelen çok güzel tahin helvaları, çok güzel pekmezler, harika tahinler. Şükriye marketlerin bütün şubelerinde, seçkin bakalarda, marketlerde, pastanelerde bulabilirsiniz bu helvayı. Ben çok seviyorum, sizler de çok seveceksiniz. Metin adıyla, Metin markasını Alfa Food Batı Trakyalılarla tanıştırıyor efendim. Nerede vereceğimiş? Diplomayı demiş. Otobüsü nerede hiç görmedim diyor Emre Semerciğim. Emre, sana bunları Enis'in düşmanları mı yazdırıyor be kardeşim? Atsın foto Enis otobüsünü demiş. İnanayım demiş Emre Semerciğim. İstesen yazmaz bunları. Vallahi ben de görmedim hiç Enis'in otobüsünü. Ben de görmedim hiç. Ünal İdris, günaydın Gürkan demiş. Günaydın kardeşim, iyi yayınlar. Bildiğiniz bir bulaşık makinesi tamircisi var mı? Kimseyi bulamıyorum demiş Ayten Ahmet. Vallahi benim şu anda aklıma gelen bir tamirci yok da. Eğer dinleyicilerim biliyorsa Gümüşcü ne de değil mi? Yazsınlar bana. Ben de size yazayım. Bulaşık makinesi tamircisi var mı? Ben de kafamı tamir ettireceğim ama kimseyi bulamıyorum.

pul koleksiyonumu da görmemiştir Emre. Hepsini toplu gösteririm ben ona demiş Enis. Ne yapacaksın pul koleksiyonunu?

Sezen Aksu armonista. Yassu Filemu. Yassu Filemu. Dendraki düğün salonu. En güzel yaz düğünlerini Dendraki'de yapın. Çamaşırların adresinde. Yatırdım yatırdım çam dibine. Yatırdım yatırdım çam dibine. Gözleri Ceylan Hatice. Çamların arasında. Yağmur yağsa ne olacak mı diyorsunuz? Kapalı, üstü kapalı. Oho, her şey düşünülmüş. Şıpır şıpır yağmur yağarken. Lımbır lımbır lımbır lımbır düğün yapacağınız. Oh ne güzel. Dendraki'de. Daha detaylı bilgi için Rasim'in telefonunu verebilirim. Arayın konuşun sevgili dostlarım. Şapçı'da Dendraki. Hasan Sirak. Her türlü ilaçlama işleri. Evlerinizin hijyeni için. Tuvaletlerin hijyeni için. Güzel kokması için. Hasan Sirak. Gökçeler merkezde. Rodope İskeçeylerinde hizmet veriyor. Her türlü ilaçlama işleri ve diyor ki prostat devumeotiyeki aksiye gelsez diyor. Siz için değerli olanı biz koruyoruz diyor. Hasan Sirak sevgili dostlarım. Sirak.gr internet sitesi. Diplomaları gösterecek mi yoksa verecek mi? Hepsini anlamadım demiş Emre Severci. Maalesef bulaşık makinesi tamir etmiyormuş. Başka bulursanız demiş Ayten abla. Efendim adam buzdolabı tamiri yaparmış Nida. Bulaşık makinesi tamiri yapan, beni dinleyen ya da bulaşık makinesi tamircisi tanıdığı olan birileri var mı bana yazsınlar. Hadi bakalım. Yazın bakalım. Yılmaz Kasım abi, Kırcaali'ye günaydınlar. Yasemin Hanım, Almanya'ya günaydınlar. Ayar'a günaydınlar. Efendim Ayar'da 2000 tane sandalye, 150 tane masa var kiralık. 2000 sandalye Ayar'da sevgili dostlar. Ayar'a çok teşekkür ediyorum. Ayar nerede? Ayar Büyük Müselimköy'de. Cisbisi var, toprak kazıyor. Toprakları çektiriyor. Gübreleri mübreleri temizliyor. Hepsi her şeyi yapıyor Ayar. Ve onun dışında inşaat malzemeleri var. Arpa mısır buğday taneleri var. Beyaz iç ve dış cephe boyaları var. Çok güzel, çok kaliteli, uygun fiyatlı Ayar'da. Ayar'a çok teşekkür ederim. Cemal'e kolay gelsin. Büyük Müselimköy girişinde benzincinin karşısında, mezarlığın karşısında, benzincinin yanında. Arkadaşım sabah sabah Gomera'na yaz demiş Enis. Abi Gomera'sı yok onun. Evli o da yeni evli o. Kaç senelik evli? Bir sene oldu o evlenelim. Enis kızdı galiba. Kızdırmayın Enis'i mi? Ellemeyin Enis be gariptir. Ellemeyin Enis be göksüzdür. Günaydın kardeşim. Sıradaki şarkı Ferit Cengiz Faik ve Bekir'e gelsin Kalkanca'dan demiş. Münir abi günaydınlar. Elif ablam günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın.

haftalar derim. Hafta sonu iyi geçirdin gene, gördüğün fotoyu. Yazın inşallah beraber gideriz demiş Cemil'im. Cemil Molasman kardeşim, hoş geldin inşallah. Sen yazın gelince bir alo de. Alo. Bir alo de. Bana yemek ısmarlayan herkes yemeğe giderim, herkes de.

Bak size gerçek bir olay anlatacağım. Vallahi billahi gerçek. Bir arkadaş bir kıza yazmış. Demiş tanışalım seninle Yemen çıkalım demiş. Kız demiş 100 euroya çıkarım demiş. Demiş 100 euroya demiş ne yapacağız demiş. Sadece demiş yemek mi yiyeceğiz yemekten sonra? Sadece demiş yemek demiş 100 euro. Yemek. Kızı yemeğe götüreceğim para ödeyeceğim. Kız bir de kıza para ödeyeceğim. 100 euro. Millet kafayı yemiş ben. Vallahi billahi. Valla dün baktım denize girenlere şaşırdım kaldım. Kafayı bozmuş herkes. Ne isterseniz. Çünkü kızanlar bütün Bulgaristanlar gelmiş. Herkes denize giriyor şaldır şuldur hava gene. Buz gibi rüzgar esiyor. Yatmışlar güneşe. Güneş de yok. Yarı bulutlanıyor yarı güneş çıkıyor. Yazın ne olacak Fener sahilleri hiç tahmin edemiyorum. Bir ay sonra ne olacak hiç tahmin edemiyorum. Valla billahi. İnsanlar bozmuş kafayı krizden hep krizden bundan hep. Hep krizden es dizayn esma. Yazsa bir şeydi. Ama Tuzcuköy girişinde es dizayn esma sevgili dostlarım. Efendim süslemeler harika fiyatlar. Es dizayn esmada. Her yere gidin bana da gelin. Benim süslemelerimi de görün. Benim yaptığım işi de görün diyor. Design Esma sevgili dostlar. Hemen yan tarafında Mona Lisa gelinlik var. Mona Lisa gelinlikte yıllardan beri sizlere hizmet veriyor. Hem azınlığa hem çoğunluğa hitap ediyor. Çok güzel gelinlikler. Herkes seviyor bu gelinlikleri. Efendim nasıl gelinlik isterseniz öyle gelinlik var Mona Lisa'da. Hakikaten 2026-2027 model gelinlikleri gidin yakından görün. Sabah 10'da açılıyor. 3'e kadar açık. Sonra 6'da açılıyor. 9'a kadar yine açık akşam. Ve üstelik hem cumartesi hem de pazar günleri açık en radyo 3'ye.

Pondiyoz mu belli zaten. Aynı Faik'in küçüklüğü. Faik şimdi daha beter oldu. Daha çirkin oldu, yaşlandıkça çirkinleşti. Ben de bileyim abi kime yazdığını demiş. Fatih. Kime ben?

Mikrofon patlama yapmıyor değil mi? Bu sabah yeni ayarlar yaptım bir mikrofonu, bu mikrofona. Türlü türlü ayarları var. Ella pam hepsilla. Ella pam berep. Ben öyle çirkin insanlarla hiç paraya yapmıyorum. Ben yakışıklılarla, güzellerle parayı yapıyorum hep Tanju. Bak dün Faik sizin masaya geleyim dedi, hayır dedim. Çirkinleri kabul etmeyiz dedim masaya.

Lapan ve Rıfat Marketler. Efendim yavaş yavaş bayram geliyor. Bayram alışverişleriniz, gündelik alışverişleriniz, haftalık alışverişleriniz için Rıfat Marketler. Bozlukepe'den sonra şimdi Kurcalı'da. Harika hizmet veriyor. Hijyenik ortamıyla, marka ürünleriyle, daha çok yerli ürünlerle çalışıyor. Harika fiyatlarıyla Rıfat Market fark yaratıyor sevgili dostlarım. İkramlıklarıyla, dondurulmuş ürünleriyle Rıfat Marketler. Kurcalı'daki yeni market şubesine başarılar diyoruz. Çok sevdiniz, çok beğendiniz. Bütün o yukarıdan gelen, yukarıya giden köyler hep oradan alışveriş yapıyorlar. Kurcalılar da çok sevdi Rıfat Market'i. Rıfat Market. İmajın Nuran Hasan, süslemede söz sahibi. Batı Trakya'da iki tane şubesi olan tek süslemeci. Nuran Hasan. Kanarya 30'da, Ohtonos 816'da. Tatlı Telaş 0807 Tatlı Telaş olarak Instagram'da da bulabilirsiniz. Instagram'dan da takip edebilirsiniz kendisini sevgili dostlarım. İmajine çok teşekkür ederim programı yaptığı katkılardan dolayı. Ve ne diyoruz? Mücevherat Kuyumculuk Edirne'de, Edirne'nin merkezinde. Sarşar Caddesi 32 numarada hizmetinizde. Mücevherat Kuyumculuk. Yan tarafına Sina Pırlanta'yı da açtılar. Sina Pırlanta'da, pırlanta üzerine aklınıza gelen her şeyi. Sina Pırlanta ve Mücevherat Kuyumculuk. Güvenebilir miyiz derseniz güvenebilirsiniz. Benim tanıdığım, bildiğim 60 yıllık esnaf onlar. Babadan oğula geçen hizmet. Aykut Saygın ve ekibi Mücevherat Kuyumculuk. Günaydın abim, yağmurlu Frankfurt'tan selamlar, güzel bir hafta olsun demiş İlyas. Ben de diyordum ne zaman yağmur yağacak bu Frankfurt'a diye. Hah, başlamış. Haydi bakalım. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın İlyas'ım. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bu sene sen tatile ne zaman geliyorsun?

Η όμορφη είναι επικίνδυνη. Μακριά διοτάνζει κορμό. Çok güzel duyuluyor. File tam sesini veriyor demiş İlhan. İlhan kaç tane miktim, kaç tane mikrofonum oldu. Sonunda doğrularını bulduk. Valla. Bu şey Rode marka. Bunu bütün podcastçiler, bu yayın yapanlar falan kullanıyor. Kardeşim.

0: ve sultan.
1: Heh, tam sesini veriyor demiş İlhan. Dediğim gibi bu Rode marka mikrofonu yayıncılar, radyocular kullanıyorlar. Yapay zekaya da sordum. En iyi mikrofonlardan bir tanesi. Şu anda piyasada olan. Yani iyi yayın yapabilmek için hiçbir masraftan kaçırmıyoruz. Yalnız bu çok ağır bir mikrofon. 2 kilogram geçiyor ağırlığı. O yüzden tatile gittiğimde de, yani uzak yerlerden de yayın yaptığımda da sesin güzel çıkması için bir mikrofon daha ısmarladım. O hafif ama o da çok güzel. Bu Go XLR mikserin kendi mikrofonu. İşte onu da şimdi bugün DHL getiriyor. Vallahi dünyanın masrafını yaptık ha. Hakikaten öyle. Olsun, size de yer. İşini yaptın mı, iyi yapacaksın. Güzel yapacaksın. Bu çok önemli sevgili dostlarım. Bu size mutlaka bir geri dönüş sağlayacaktır. İşinizi yaparsanız, güzel yaparsanız. Her iş için bu böyle. Hakikaten öyle. Mesela bakın, İmamoğlu hakkında hep güzel şeyler duyuyorum. Sponsorum ya. İmamoğlu için diyorlar ki bak Yasin de beni dinliyor, ne oldu senin, çıkmadı mı senin ki? Yasin de beni dinliyor, İmamoğlu, Karaçanlar kızanları beni dinliyor. İmamoğlu diyorlar çok iyi bir esnaftır. İşini yapan, güzel yapan. Hani derler ya, ahlaklı esnaf diye, öyledir diyorlar. Yani bir şekilde Trakya küçük olduğu için herkesin işi nasıl yapıp nasıl yapmadığını zaten biliyorsunuz. Zaten başarılarından anlıyorsunuz. Her iş için bu geçerli, çok önemlidir. İş ahlakı diye bir şey vardır. İşte de ahlaklı olmak lazım sevgili dostlar. Agro Center'a, Agro Servis'e, Agro Center miydi, Agro Servis miydi? Aylardan beri nasıl, neredeyse bir sene olacak sponsorluklarını yapıyorum da neydi? Agromix değil mi? Agro metin. Ha? Agro'nun metinini aç. Agro Servis. Eray ve Şakir. Agro Servis. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti yapılıyor. Tamir, bakım ve servis hizmetleri veriliyor. Her türlü etbürü ve DPF sorunlarının çözümü yapılıyor. Hidrolik yüksek basınç hortumları markuşlar özel makineyle yapılıyor. Cisiplerin hidrolik bukalarının tamiri ve orijinal yedek parçaları bulunuyor. Efendim, dizel su motoru tamiri ve yedek parça temini. Yolda kaldığınızda mobil servis hizmeti de veriyorlar. Eray ve Şakir ortakları. Eray Feyiz ve Şakir Mehmet Kozlukepir'de sizlere hizmet veriyorlar. Bir şey söyleyeceğim. Bugünlerde çok tuhaf rüyalar görüyorum. Akşam rüyamda Ajda Pekkan'ı gördüm. Ajda Pekkan'la beraber paraya yapıyoruz. Arkadaşmışız Ajda Pekkan'la. Herkes Ajda Pekkan'a ilgi gösteriyor. Beni tanıyan yok. Vay, nasıl kızıyorum, nasıl üzülüyorum. Diyorum Ajda'yı diyorum benden diyorum daha fazla seviyorlar, daha fazla tanıyorlar. Nasıl üzülüyorum. O kadar hatırlıyorum, daha detay hatırlıyorum. Başka bir rüya daha gördüm. Efendim, Trakya Mobilya Nuran abiyle bozuşuyoruz. Nuran abi geliyor, ben diyor sponsorluğu durduracağım diyor. Ama Nuran abi diyeyim, ta diye 2014'ten beri yine benim sponsorumsun lan, niye durduracaksın? İstemiyorum, senden memnun değilim diyor Nuran abi bana. Osman bağırma, Osman. Osman da bağırıp duruyor, açtım üstünü. Senden diye memnun değilim diyor. Bak Osman abicim, Osman abi diyor. Nuran abicim diyor. Niye, ne yaptım ben sana, söylemiyor ne yaptığımı. Bam bak sponsorluğunu durduruyor. Rüyaların tersi çıkarmış, Trakya Mobilya. Nuran abi sakın öyle bir şey yapmayasın.

Normal Ajda Pekkan'ı görmem. Ajda'dan yaşın yakın yakına demiş Enes Şerif. Kaşıyacağım seni. Seni kaşırman kaçınılmaz oldu. Enis abi seni dinliyor ama telefonlara neden çıkmıyor demiş Sezer. Enis niye çıkmıyorsun telefonlara be? Ha? Oktay Ahmet günaydın kral demiş. Günaydın kolay gelsin, günaydın kolay gelsin. Halil Kalimero, Halil Gassu. O mikrofonu indir kaldır sen şimdi kas da yaparsın demiş Nida. 2 kilo mikrofon. Ben ondan kas yapıyorum galiba. Sesli okuma ne istersin buradan abim bak hayır desen de ben yine getireceğim. Bir şeyler o yüzden istediğin ne varsa söyle ki güzel bir şey getireyim bari demiş. İlyas tamam 7-10 gibi yola çıkıyorum 5 haftaya geleceğim Ağustos'un ortasına kadar oradayım demiş. 7. ayın 10'unda Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Oo, daha çok var o zamana kadar düşüneceğim tamam.

Çanakkale'ye günaydınlar. Abdullah Erkan Bey abi. Kimsenin daha iyi olmadığını anlayacak kadar mütevazi, herkesten farklı olduğunu kavrayacak kadar bilge olun demiş sevgili dostlarım. Bir bilge söylemiş bunu, kim söylediyse. Efendim biz şuradan da buraya, buradan da şuraya, şuradan da şuraya, buradan da şuraya, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya dokunalım, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya dokunalım. Ve devam edelim. Devam edelim, devam edelim. Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler, her türlü cenaze hizmeti, cenaze malzemeleri son durak kara toprak dediğimiz yerde, Smart Tasarım Meleğin olduğun yerde, Papolyoz 37'de Melik, hemen karşıda M2'de, M2'de onlar, Kırmali Cami karşısında sizlere hizmet veriyorlar Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler. Elinde nasıl tutuyorsun 2 kilogramlık mikrofonu, ağır değil mi demiş Emre Semerci. Ben şarkıcı mıyım, elimde tutacağım mikrofonu? Onu İlkan'a sor, İlkan tutayım. Her akşam gibi tutayım. Bir de onun mikrofonu da ağır. Kaliteli pahalı mikrofon, Asirmato. Benimkinin fasti var, fasti tutuyor. Ben iyi tutacağım onu. Vay, maşallah Elif ablacığım. Maşallah, maşallah, maşallah.

0: Cemil Molla Osman arkadaşım bu sene izne gelince ben de aşağıda toplanınız Gürkan abi. Geçen sene de konuşmuştuk, düğünlerden kısmet olmadı demiş Tanju. Tamam, toplanırız.
1: Ben Bodrum'dayım sen Alaçatı'da gelemek.
0: Aba Sezer'im, İstediğin şey, sen istediğin şeyin ne kadar malakiye bir şey olduğunu farkında mısın? Ne cevap verecek en sana? Ben olsam engellerim seni. Sen duaya cevap yazmış. Malakiye soranlara ben bak cevap bile vermiyorum. İstende bir mantalitesi olur, bir mantıklı bir şey olur. Abi Sezer.

her türlü cenaze ve ondan sonra şey yaptır, şey yaptır. Abi üst üste şey yapma, Trakya mobilya. Nurhan abiyle çok fena tartıştık. Vallahi sponsor dur Nurhan abi. Yapma Nurhan abi. Yapma Nurhan abi. Trakya mobilya. Benim Şapçı'dan sonra Bekirköy'den sonra hemen ilaç fabrikası var. Onun karşısında 6000 metrekare kapalı alanda. İkinci şubesi Gümüşhane'de. Marinaki 8'e konsolosun arka sokağında. Hep bir Trakis Trakya mobilya. Teşhir yerindeki mobilyalar %40 indirimli. %40'a varan indirimlerle gidin alın onları efendim. Gidin görün gezin. Ve ayrıca prefabrik işinde de uzmanlar prefabrik ev içinde Trakya mobilyaya başvurun. Duyamadım demiş Sezer. Diyorum ki o kadar mantıksız şeyler istemiştim ki Enis Şerif'ten. Telefona cevap vermemesi normaldir. Anlıyor musun? Senin ne istediğini kendin biliyor musun?

Coşkun'a çok teşekkür edelim. Kedilerinizi, köpeklerinize mamalar, kuşlarınıza yemler. Coşkun'da sevgili dostlarım. Büyük baş küçük baş hayvancılık yapanlara toz sütler, vitaminler, vitamin. Coşkun'da. Coşkun'un, ben de köpeklerime kroketleri Coşkun'dan alıyorum. Volterra diye bir köpek maması aldım. Çok güzel. Çok sevdi köpekler. Benim bile yiyesim var. Mis gibi kokuyor. Hiç öyle pis pis kokmuyor. Üstelik köpekler bunu yediğinde kakalarına dikkat edin. Çok daha az miktarda kaka yapıyorlar. Demek ki öyle olunca bu yemin güzel olduğu, faydalı olduğu, yediklerinin vücutlarına gittiği anlamına geliyor. Bak, hayvan doktorları, veterinerler bilirler. Sevgili dostlar, gidin Coşkun'dan bu Volterra'yı alın. Nasıl mama isterseniz, kroket isterseniz öyle var. Parazit hapları var, tavuklara kene ilaçları var, kedilere, köpeklere sevgili dostlar. Coşkun'da. Coşkun beni dinliyorsa bana bir yazsın, bir şey soracağım. Bizim Naciye'nin ikide bir ensesine kene yapışıyor. Acaba kedilere köpek kene ilacı yutturulur mu diye soracağım Coşkun'a, dinliyorsa beni bir yazsın bana. Yoksa kedilere özel kene ilacı mı var? Naciye o kadar hınzır, hiçbir kedide kene olmaz. Bizim Naciye'nin ensesinde kene oluyor. Dün gene kene vardı, zitinyağı sıktım. Bu sabah bakmadım düşmüş mü kere diye. Geçen de kolonya sürdüm, az daha kedi gidiyordu. Başta da ağzından köpükler geldi. Ben kedinin. Bu sefer dün zitinyağı koydum kafasına. Zitinyağı. Diva peçastan aldım. O zitinyağdan sürdüm. Ekstra parseno, ekstra parseno. Yağladım kediyi, yağladım kediyi. Yağla gitsin, yağla gitsin. Coşkun, Kozmopolis'ten çıkın, Gümüş'ün içine doğru giderken nerede sevgili dostlarım, 200 metrelerde yolun çatal yaptığı noktada Niyatrika Farmaka yazan yerde. Tanju kardeşime çok selamlar. Biz bacanayla geçen hafta onu konuşuyorduk. Yazın kısmetse Tanju'nun mekanında toplanırız. Sapesi poliglendileyo Cemil. Ya sürefile. Çok şenlikli bir gün diyor Enis. Enis'te bir tek yumuşak G'li sınıfı ehliyet yok. Onu Ali veriyor. Kadın her türlü ehliyet var. Günaydın kardeşim, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Nurten abla. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Sevan Hanımcığım, günaydınlar, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz.

yazılacağım Enes'e diplomayı kaptırdım geçen de demiş davulcuz. Diplomayı kaçırınca kaptırınca Enes'e yazılınca tekrar gelin mi veriyorlar? Aydınız ki Almanya'dan Pepenburg'dan muhtar kumandadan Sonay'a tüm çalışanlara günaydın bakayım demiş. Selam kız hanım nasılsın ne zaman çaldıracağız demiş davulcuz. Adeli'ye her gün bayram. Çaldırmak isteyince ben çaldıranların yanındayım. Hiç problem yok. Enis'in otobüsü ne marka diyor. Emre soruyor Emre Severci.

Dodan Sonay'a bir kim kırdı fıçıları açarsan sevinirim demiş Aydınski. Bu nasıl Nick böyle Aydınski? Nasıl Nick böyle bu?

Giratos, Anatos köyünde Karacaoğlan'ın merkezinde hizmetinizde. Giratos sevgili dostlarım. Et döner, tavuk döner, harika fiyatlar. Yazın taberna olarak da hizmet verecek. Yazın canlı müzik de yapacaklar. Yani yaz dediğim artık geliyor zaten, ne zaman başlar bilmiyorum. Giratos'a çok teşekkür ederim programa yaptıkları katkılardan dolayı. Karacaköy muhtarı Hasan ve Serkan'ın yeri. Öğleden sonra pizzalar, lahmacunlar, pideler Giratos farkıyla sizlere sunuluyor. Evde hasta, yatalak hastası olanlar, bu yatalak hastalara maaş bağlatmak isteyenler, engelli olanlar, engelli maaşı için Devletoğlu'na gidiyorsunuz. Yunanca bilmeyenler Devletoğlu'na gidiyorlar. Devletoğlu size bu konuda yardımcı oluyor sevgili dostlarım. Devletoğlu devlet gibi arkanızda, devlet gibi yanınızda. Devletoğlu. Devletoğlu. İlk önce şapçıya açtı. Şapçıdan sonra gümüşcüye açtı. Gümüşcüden sonra Dede Ağaç'a bir açtı. Devletoğlu. Kanarya'ya günaydınlar. Devletoğlu'na günaydınlar.

Otobüsüme bincen mi Gürkan? Kızan sormamış markasını sana. Sen mi merak edermişsin diyor Enes Şerif. Bak kızanla yazışıyor. Bak kızanın da kızan da ne hınzır bak. Bari. Koca gidi Gürkan Nesinoğlu. Benim adım Gürkan, soyadım Emin, Gürkanül Emin ben. Ya. Abi ben yalan söyler miyim sordu. Sordu. Ne var konu otobüsü dedi. Bak şimdi pampakim inkar ediyor Emre bak. Vay Emre vay Emre aramızı açmaya çalışıyorsun Enis'le. İnkar ediyor ben sormadım dermiş. Sana sen. Sana sen ya.

Vay Emre, vay Emre, vay Emre. Stone Afro geliyor. Stone Afro arabalarınızı güzel yıkacak, iyi yıkacak, uygun fiyata yıkacak. İşlerini seven, işlerini severek yapacak iki tane genç arkadaş. Kolitoz bunlar. Çocukluktan, kızanlıktan arkadaş dedim. Siz dedim ortaksınız, kavga yapmayasınız dedim. Hayır dedi, abi dediler, biz dediler birbirimizin kızanlıktan beri tanıyız dediler. Bana dedim, ben hep dedim kızanlık arkadaşlarım, hepsindeyim, kavgalıyım. İnsan yaşlandıkça hiç insan istemiyorum. Dün bana kızanlar sordular, tatile dediler, kimle gideceğim, tek başıma gideceğim dediler. Şey bana diyor Gökhan, seni diye bilen bilir, seni bilen bilir diye. İnanmıyorlardı bana. Kimsecikleri istemeyen insan yaşlandıkça hiç, ne kızanlık arkadaşı isterim, ne küçüklük ne büyüklük arkadaşı. Ben arkadaş istemiyorum. Ha zenginse, paracı varsa olabilir. Vay Emre, çok yalancısın kardeşim, çok yalancısın. Vay bizim aramızı açacağın en iyisi. Bizim aramızı açacağın. İdiyetçen Ekspres Apostolisa Sapoda Ovolt Ovozka Sposka Organizaskoska Opodovoznoskia Taparada Sisimeras Eos Telos Sisimeras Apetite Hipografi Eantes Eksipriti Borita Naper Eta Epanan Programetis Eta Ina Epileks Eta Al Epilogi Paradosisto DHL.com demiş. DHL WhatsApp'tan yazmış bana. Nereden geliyor benim bu mikrofon? Ovaska Sposka Organizaskoska Optavliyaska Doska. Ama bu mikrofon saati olmasın. Nereden geliyor bu ben?

Bak bak bak bak. Yakışıklığa bak Emre de bak. Bak yakışıklı bu kuzağım, yakışıklı. Ama kardeşi daha yakışıklı değil mi Enis? Özcan Enis'ten daha yakışıklı. Ama şeyden Emre'den daha yakışıklı. Bu sabah ayrı neşen var abi. Hafta sonunu iyi geçirmişsin belli demiş İlyas. Hafta sonunu iyi geçirdim de nasıl geçirdiğimi hiç anlamıyorum. Ekspres geçiyor. Tak tak tak tak tak tak geçiyor. Ya.

Daha mesaj gelir gelmez kuryeden de aradılar. Nefes nefese koştum anneme. Çık dedim. Anama telefon etsem telefonu duymaz. Anneme anneler günü hediyesi olarak telefon aldım. Ya çok sevindi. Annelerimizi analarımızı unutmayalım. Babalar da değerli ama anneler bir başka değerli sevgili dostlarım. Kardeşim dedi, abi dedi, anam dedi, anneler günü olduğu hediyesi olarak senden telefon bekliyor dedi, olsun dedi. Almazsam iki gün surat yapacak. Cumartesi akşamı torunu Senem anneannesine çiçek almış hediye. Annem şeye Senem'e demiş, büyüklerin bir şey aldığı yok demiş, sağ olasın kızlarım demiş. Bunlar demiş unuttular anneler günü demiş ama daha cumartesi pazar günü anneler günü.

İnsan yaşlandıkça kendisini hazırlarmış yalnızlığa, nasıl olsa öbür tarafta yalnızız misali. Sen de ondan mı istemiyorsun kimsecikleri? Hani senin de bir ayağın çukurda sayılır demiş Nida. Gören de 18 yaşında bir delikanlı yazıya bana sancak. Abarttım, sen yemişin yanlarını. Gören de bunu yazan bir kızan sancak. Hoppala Kalibera. Gürkan abi kolay gelsin bakayım. Nasıl geçti hafta sonu demiş İlker. Bomba. Bomba gibi geçti İlker'in, bomba gibi. Senin nasıl geçti hafta sonu? Tarlada çalıştın değil mi?

harika. Yeni sponsorum. Efendim artık araba kiralamak çok kolay ve çok uygun fiyatlı ve araç filoları da çok güzel, çok kaliteli arabalar var. MK Rent-A-Car, İlker, günlük, haftalık ve aylık araç kiralama seçenekleriyle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyor. Bakımlı araçlarımız, uygun fiyatlarımız ve hızlı hizmet anlayışımızla sizleri bekliyoruz diyor MK. Sosyal medya üzerinden de bizlere ulaşabilirsiniz diyor. MK Rent-A-Car. mkrentekar.com. MK. Makinenin M'si. Kombinanın K'si. Tamam mı? MK. Melisa'nın M'si. Karga'nın K'si. mk.rentekar.com üzerinden araba kiralayabilirsiniz. Facebook'tan MK Rent-A-Car, Instagram'dan mk.rentekar. Sevgili dostlar, Seymen Firakas köyünde yepyeni bir araç kiralama merkezi. İmamoğlu Elektrik, Gökmen'in bitişinde Yastıköy'de ana yolun üzerinde her türlü elektrikli elektronik aletler, buzdolapları, çamaşır makineleri. Efendim İmamoğlu'nda, İmamoğlu bu işi uzun yıllardan beri yapıyor, çok da iyi yapıyor, çok da güzel yapıyor. Çok teşekkür ediyorum İmamoğlu'na programa yaptığı katkılardan dolayı. Isı pompaları var, klimalar var, güneş enerjisi termosifonları var. Her bir şey var, her şey var, her şey var İmamoğlu'nda. Rıfat Marketler. Efendim Rıfat Marketler Kozlukepir'den sonra Kurcalı'ya şube açtılar. İyi ki açtılar. Hep konuşuyoruz, dinleyicilerimiz söylüyorlar. İyi ki Rıfat Market Kurcalı'da açıldı diyorlar. Çünkü yukarı çıkan köylerde hep artık oradan alışveriş yapıyorlar. Uygun fiyatlı kaliteli ürünler. Hijyenik bir ortamda tazelik sebze ve meyveler, çıtır çıtır kuru yemişler ikramlıklarıyla, dondurulmuş ürünlerde bol çeşitleriyle fark yaratmaya devam ediyor Rıfat Marketler sevgili dostlarım. Çok teşekkür ederim. İsmail'in Alfa Food diye bir şirketi var. Alfa Food aracılığıyla Metin markasıyla Kastamonu helvasıyla bizleri tanıştırdı. Ben çok beğendim helvayı. Ekmenle yiyorum. Efendim bu helva çok güzel bir helva. Şükriye Marketler'in tüm şubelerinde bulabilirsiniz. Seçkin Bakkal bir marketlerde bulabilirsiniz. Pastanelerde bulabilirsiniz. Bu helvayı tavsiye ediyorum. Çok beğeneceksiniz. Tayin helvası. Katkısız katıksız. Pekmez. Muhteşem pekmez. Ve tayinlerini de deneyin. Metin markasıyla bizi tanıştıran isim. Efendim. San Siro. San Siro'nun Rodopis markası. Rodopis marka gül suları. Hem içilebilir hem istediğiniz yere sürebilirsiniz. Yüzünüze sürün. Tatlılarınıza koyun. Pastaneciler, pastacılar kullanabilirler bunu. Ve onun dışında Rodopis markası süslemecilere de sesleniyor. Rodopis marka kolonyalar 5 litrelik ambalajlarda. Süslemeciler de süsleme işinde kullanabilirler bu kolonyaları. San Siro farkıyla sizlere sunuluyor sevgili dostlarım. LG ve Daikin Gümrücüne Bayi Ahmet kardeşimiz Ahmet Mustafa, kendisi makine mühendisi ve bu işin uzmanı, uzun yılların tecrübesiyle LG ve Daikin. Ahmet Mustafa, Arazo Fermansi, Termosifona, Eksik Oruma programları, devlet destekli programlar, ev ve iş yerlerinizde yerden ısıtma, doğalgaz sistemleri, klimalar, güneş enerjileri, ilyakolar, yılların tecrübesiyle size hizmet vermeye devam ediyor sevgili dostlarım. Çok teşekkür ederiz. Mac Catering, sabah saatlerinde çorba çeşitleri, saat 11'den sonra ev yemekleri. Mac Catering'de. Mac Catering, 800 menü ve üzerinde eğer Mac Catering'den alışveriş yaparsanız, menü alırsanız şok fiyatlar uyguluyorlar ve menüler sıcacık özel kaplar.

özel valizlerde, özel taşıma kaplarında geliyor evinize kadar. Mac Catering, ayrıca Gümrüt'ün içinde yaşayanlara yemek servisini yapıyor Mac Catering. Mustafa Ali Çavuş ve ekibine çok teşekkür ederim. Erol Agromix Çay Makıf Köyü'nde, Çay Makıf Köyü'nün merkezinde, inşaat malzemeleri deyince kocaman bir alanda her türlü inşaat malzemesi, plakaklar, fayanslar, yapay çimler, kumlar, ne isterseniz Erol Agromix'te. The İç Mekan 1000 metrekare kapalı alanda 7500 çeşit ürün, züccaciye malzemeleri, nalduriye ürünleri, aradığınız her şeyi, evinizi güzelleştirmek için gereken her şeyi bulabiliyorsunuz Erol Agromix'te. Ümid'in steraları efendim nerede? Burada Erol Agromix'i Instagram ve Facebook'ta da Erol Agromix olarak bulabilirsiniz. Ümid'in steraları Ambarköy'de, her türlü fideler, fidanlar Ümid'in steralarında. Toptan ve perakende satışlar, aşılı fideler çok güzel, çok övdüler. Kullananlar da daha önce geçen sene ekmiş olanlar da çok memnun. Aşılı fidelerden ektiğinizde, domates, biber, patlıcan ektiğinizde yaz sonuna kadar verim alıyorsunuz. Toptan ve perakende satışlarda Panforu Ambarköy'de bütün çalışanlara kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Mona Lisa gelinlik sabah saat 10'da açılıyor. Efendim saat 3'e kadar açık. Ondan sonra ara veriyor. 6'dan 9'a kadar akşam üstü yine açık. Her gün açık. Pazar günleri de açık. Mona Lisa 2026-2027 model gelinlikleri, gidin yakından görün. Mona Lisa'da sevgili dostlar. Mona Lisa. Hassan'ın sesi. Nasıl anladın ama Gürkan abim ne yaptığımı demiş İlker. Artık da anlayışları başladı İlker'im. Biz belki Temmuz ayında şeyde yaparız, program erkeğini de çekeriz. Bakalım çünkü tarlalarda full dinliyorsunuz. En geç 11'e kadar dinliyorsunuz. Ondan sonra sıcak basıyor. Herkes evine gidiyor zaten. Ya tarladıkları da düşünmek lazım değil mi? Fahit abiye bir soruruz, izin verirse erkeğini çekebiliriz programı. Bazen öyle yapıyoruz biliyorsunuz. Geçtiğimiz yıllarda yapıyorduk. Efendim... Ve şuraya da şöyle yap, buraya da böyle yap, buraya da böyle yap. Imagine Nuran Hasan süsleme alanında biz de varız. Biz de bu alanda Batı Trakya'da ilk defa iki şubeyle hizmet veriyoruz diyorlar. Nuran Hasan Kanarya 30, Ozonos 816. Instagram'da tatlı telaş 0807 olarak bulun ve efendim görün neler yaptıklarını. Süsleme alanında Nuran Hasan, Imagine, çok teşekkür ediyorum. Programa yaptıkları katkılardan dolayı. Ay delenime topuzu ki supame dosse. Siropi, Aysel'e günaydınlar, Ömer'e günaydınlar. Efendim şuruplu tatlılar, şurupsuz tatlılar, soğuk baklava, sütlü baklava sever misiniz benim gibi? Soğuk baklava da var Siropi'de artık. Potirakiler sadece Siropi'de. Muhteşem lezzetler, çıtır çıtır tulumbalar Siropi'de. Efendim profiteroller, profiteroller, sokolatop pitalar. Cetati Soktovriu'da Balkan'a çıkan yolda Siropi sizleri bekliyor sevgili dostlarım. Hemen köşede Çingeli diye kasap var. Kasabı geçin biraz daha ileride köşede. Çingeli o faik de makuyu simer o faik bu inere. Tanju. Mia kalimera epe metaya figere o faik. Fovate mi topu mena maskera skada fagito. Αυτό φοβάται. Φαϊκά, φαϊκά, φαϊ. Agro servise günaydınlar. Agro servis. Batı Trakya'da onlar iki ortak. Agro servis, iş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. AdBlue ve DPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınçlı hortumların markuçuları özel makine ile yapılıyor. Cisiplerin hidrolik bukalarının tamiri ve orijinal yedek parçaları bulunuyor. Dizel su motoru tamiri ve yedek parça temini. Yolda kaldığınızda da hizmet veriyorlar. Kaliteli motor yağlarını uygun fiyata veriyorlar. Eray Feyiz ve Şakir Mehmet Kozlukebir'de. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Daha ne yapsın bunlar? Haydi şaba. Dose, dose. Ali Toraman enerji istasyonu 25 numarada yeni yolda sevgili dostlarım.
ısı pompaları, güneş enerjisi termos fonları, klimalar ve ev yenileme işlemleri için kendi elemanları da var. Ali Toraman'ın kendi ekibi var ev yenileme işlemleri için. Ve Ali Toraman ne yapıyor? Ali Toraman inşaat mühendisi olarak da hizmet veriyor. Yeni yolun başlangıcında Ciro Market'in karşısındaki binanın üst katında Ali Toraman'ın bürosu. Yakışıklı kızın Samet. Nasılsın bakayım mı? Günaydın bakayım. Nasıl gidiyor jim işleri? Gimnastik işleri nasıl gidiyor? İndirip kaldırıyor musun ağırlıkları? Edoine sotilofono milaile yotanju. Gösteritim adak yezleyip alif. Evet Gürkan abim haklısın. Belki yaparsın uygunsa size de tabii ki demiş İlker. Ne yaparım? Ne dediğimi unuttum ama İlker. Ne dediğimi ben seni ne yaparım? Benim hafızam balık hafızası. Bir dedim 3 saniye sonra olur diyor ben.

kiosk seyretip Semat Aleyip Ali Tanju. Programı bir saat geriye çekecektin, yağını diyelim demiş İlker. Ha evet ya.

0: Şimdi verdiği gibi alsın şampiyon Nida Agam'a günaydınlar demiş Alimoğlu. Neresi şampiyonunun?
1: Verdiği efendim gibi.
0: Ama nereyi koyuyor o kadar yemeğe demiş Yasin. Vallahi ben de hayret ettim. Kızdan topçu be. Hey, yedini yakıyor. Senin gibi lümbelek diye oturmuyor. Homini kurtak püfidi kandil hopidi yatak yapmıyor senin gibi.
2: Bir tane daha la.
0: Lan.
3: Sesim çok kötü.
0: Lan sesim çok kötü.
2: Biz Ankara bebeğisiyiz. Lan bir tane daha.
0: Lan biz Batı Trakya bebeğisiyiz. Gürkan davulcu sovacı Faik Usta'ya kolay gelsin diyelim demiş Münir abi. Kolay gelsin davulcu sovacı. Faik Usta'ya kolay gelsin. Efendim kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Şuradan şuraya buradan buraya dokunan buradan buraya bundan söyledik mi? Ayar diyelim. Büyük bir Selimköy'de benzincinin yanında mezarlığın karşısında inşaat malzemeleri. Kullar, kumlar, taşlar, çimentolar, mimentolar hepsi var. En uygun fiyatlarla. İç ve dış cephe beyaz boyalar var. Çok uygun fiyatlarla. İç ve dış cephe boyaları var. Ayrıca sevgili dostlarım, Ayar'ın cisipisi var. Kazdırıyor, çektiriyor. Ayrıca 120 tane sandalye.
2: Ankara bebesiz.
0: Pardon, 2000 tane sandalye, 120 mi, 150 mi ne masa kiralık Ayar'dan. Ayar Büyük Müselimköy'de benzincinin yanı mesanın karşısında. Max Muammer beni dinliyor mu? Max çalışanları beni dinliyor mu? Bir şey sordum. Çok önemli bir şey sordum. Muammer'den cevap bekliyorum bugün. Max çalışanlarına da günaydınlar. Ayarladınız mı dalganızı radyoyu? Dalgayı radyoya. Max ayran, Max yoğurt, Max salata çeşitleri. Max'ın ürünlerinin tanıtımını toprak yapıyor. Bizim toprak büyüdü. Diyor kefir içiyor, kalo oyne diyor, good diye kızan. 3 tane dil birden biliyor, 3 dil: Türkçe, Yunanca. Gün delirdi ve İngilizce. Good kızanlar.
2: Bir tane daha la.
3: Sesin çok kötü.
0: Aba Mert 2021'de sen kızancıkmışsın ha, şimdi kartlaşmışsın ha, bak Sadirfe. Vallahi billahi bak, sakalları da yokmuş 2021'de. Kartlaştın gitti, sen de baba oldun. Hazo baba. Kısalderfe puynuk salderfe olsun.
4: Tamam,
0: o ben sen o alosu kısalderfe olsun puynu. Puynuk salderfeyim o. Taksalderfeyim puynarı. Efendim şeyler başlamışlardır işte. Faros'a çok teşekkür ediyoruz.
3: Sesin çok kötü.
0: Kiryaleniye tinefkaşüme poli.
2: Bir tane daha aldım.
0: Yatinomorfi filoksenia. Çok güzel balık yedik. Çok güzel ahtapot yedik. Çok güzel kalamarlar yedik. bize yapmış oldukları şeyden dolayı, masadan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Her yerde bedava yiyoruz. Allah razı olsun dostlarımızdan, sponsorlarımızdan. Faros çok güzel bir mekan. Çok büyük bir mekan. Boydan boya gidip camın kenarına oturup efendim denizi seyredin, martıları seyredin, en güzel balıkların balık sevmeyenler et var, tavuk var efendim, 7 eurodan başlayan fiyatlarla porsiyonlar. Ayrıca Faros'a çok güzel tatlılar var, çok güzel pastakiler, pasta çeşitleri var, onları denemek için de gidebilirsiniz. Sadece kahve içmek için de Faros'a gidebilirsiniz. Fener'in gururu Faros'a. Tekrar günaydın tüm çalışanlara, kolay gelsin.
4: Onu tamam seni.
3: Tamam yapıyoruz, tamam.
4: Ama sessiz ol.
2: Tamam. Sustum Koray.
0: Tamam. Susun, kimse çıtını çıkarmasın.

0: de içiyorum sen gibi.
1: Ben de içiyorum sen gibi.
0: Bir gözüm seyrederken yalnızlığı, öbür gözümle gülüyorum. Geberir diye beklediğim öfkemi inat durduruyorum yüreğimi. Ben de içiyorum sen gibi. Zaten içmesem de içmiş gibi yapıyorum. Aynı eylemi bir eyleme bağlamadan savaşır gibi değil de dimdik ayakta savunmadan geçiyorum. Ben de içiyorum sen gibi. Toprak kokusu burnumla sevişirken saçlarımı papatyalara armağan ediyorum. Hediye ettiğim her parçamı toplamadan içip sıçıyorum. Evet, ben de içiyorum. Hem de en fazlasından. Yiğitler masasında dirseğim.
1: Ben de geçen de öyle yaptım. Hem içtim hem sıçtım vallahi billahi. Aynı ben de öyle yaptım geçen de.
0: Ben de içiyorum sen gibi. Tıpkı gözlerinde bıraktığım eski resimler gibi.

0: Oldu mu lan?
1: Oldu lan. Çok güzel oldu. Şimdi kulaklıklardan beni dinleyenler iyi dinleyin. Şarkının kalitesini, stereo kalitesini ve efendim sesimin kalitesini bir dinleyin. Yani dünyanın masrafını yapıyoruz. Sesimiz iki kere filtreleniyor. Hep böyle türlü türlü aletlerden süzülüyor. Sizlere kaliteli hizmet verebilmek için en güzel düzenekleri kuruyoruz Mehmet'in sayesinde. Mesela burada bir ses programı var, ondan geçiyor. Radyoya gidiyor. Radyodan ayrıyeten başka bir programdan geçiyor. Efendim en güzel şekilde sizlere sesimizi kaliteli bir şekilde ulaştırıyoruz. Vericimizin kalitesi de öyle. Bunu övülmek için söylemiyorum ama gerçekten öyle. En iyisi için, en güzeli için yine telefon çalıyor.

Evlilik için laf edemiyorum bu kuryelerde. Ama iki çift laf edemiyorum, iki çift laf söyleyemiyorum. Bu kuryeler kesiyor beni. Kuryeler de beni kıskanıyor galiba. Efendim nazar değmesin yayınımıza. Nazar değmesin programımıza. Nazarlar değmesin radyomuza. Kınarları gözlerim. Dün Fener'e geçtiğimde bütün radyoları denedim, yemin ederim. En güzel stereo, en iyi kalite bizim radyomuzda. Vallahi de billahi de öyle. Azınlık çoğunluk radyoları içerisinde hepsini denedim. Gümbür gümbür geliyor yayın. Sağdan soldan vuruyor. Sağdan soldan vuruyor. Dumbadak dumbadak dumbadak diyor.

0: Timo, ne dedin anlayamadım. Yaşlanmışsın artık. Sesin çatallı geliyor demiş gizli dinleyici. Çatallı daha iyi. Senin cesaretin varsa Facebook'tan ya da Instagram'dan yazsana. Bursa Province, Europe İstanbul. Ha? Cesaretin var mı aşka? Var mı cesaretin?
1: Bana cefa ediyorlar. Bilmem neden.
0: O kadar aletlerden süzüyorum ben sesimi.

0: boyunca.
1: Ayırmasın Mevlam bizi sizlerden, sizi bizlerden, sizi sevdiklerinizden, bizi sevdiklerimizden. Ömrümüz boyunca hep bir gönülde, hep bir frekansta, hep bir arada koysun inşallah sevgili dostlarım. S-Design Esma'ya çok teşekkür ederim. Tuzcuköy gelişinde Mona Lisa gelinliğin yanında, eczanenin yanında, süsleme alanında ben de varım abi. Ben de süsleme alanında fark yaratıyorum diyen süslemeci çok teşekkür ederiz. Boru deyince, borucu deyince, benim Manolya'm geldi. Efendim, boru deyince, borucu deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Ne diyoruz? Borusu tıkananlara sesleniyoruz. Borucu Ercep. Hani benim Recep'im, Recep'im, sarı lira vereceğim. Gider borularını tak tak açıyor Recep. Temizliğe içinim içinim. Parıl parıl oluyor borular. Ayrıca dükkanlarında çeşmeler, su gider boruları, tuvaletler, lavabolar var. Silikon çeşitleri var. Konstantin arka sokağında Şükrü Market'in olduğu yerde, Andrea Papa'nın 3 numarada. Sizin hizmetinizde Ramazan abi, eşi Sadıka Hanım ve oğulları Recep, sevgili dostlarım, size hizmet veriyorlar. Mahalletime günaydınlar. Manolya'ma günaydınlar. Bal böceğime günaydınlar. Bak Yasin geldi. Tanju'yu sorardı Yasin. Uyandın mı? Günaydın. Uyandın, gelindin mi?

ne güzel uyandım. Levrek iyi geldi dün. Almanya'da böyle levrekler yok demiş Tanju. Hele bir de bedavaya yiyince levrek tadı acayip başka türlü bir güzel oluyor değil mi? Baba sen ne girmişsin sen? Bırak senin o kadar gidini ben hiç gözlemlememiştim. Bırak. Seyahat nasıl mı daha güzel? Fanus mu? İkisi de ayrı güzel değil mi?

seni. Dün bir salak bir gerizekalı yazmış Bursa'dan. Engelledim hani onu hemen. Hayır bir şey böyle bir nazik bir şekilde yazmamış. Niye Yunanca yazarmışık? Bulunduğumuz yeri etiketledim. Facebook öyle çıkardı. Instagram o Faros diye Yunanca. Türkiye'de de olsaydı doğal olarak Türkçe çıkarırdı gittiğin yeri, restoranı. Gördünüz mü o yorumu? Engelledim onu. Yorumu da sildim. Bir tane dangalak. Türlü türlü dangalaklar. Recep İvedik'in dediği gibi bütün ameliler Facebook'ta zaten. Sizin demiş ve bilmem ne yapayım demiş, bilmem neyinizde demiş. Neden demiş, Türkçe yazmıyorsunuz demiş. Dünkü Faros'taki paylaşımımıza. Beter ya. Gerizekalısı. Benim arkadaşım değilmiş zaten. Engelledim gitti. Apık sapık manyak manyak şeyler. Kes sana zito. Fikret abi para bitti. Fikret abi para bitti. Bugün 11 Mayıs para bitti. Fikret abi. Ne yapacağız? Avans mamas veremeyeceksin Fikret abi. Ay ay. Fikret abi. Tam 1 Mayıs'ta paracım bitti. Ayağımı yorganıma göre uzattıramıyorum Fikret abicim. Ponte to pernum, ponte to trom. Detto catala veno repetia, detto catala veno. Valla bile, valla bile. Dün de Tanju her işte iyiydi. Ah taputun kalan kalan bacağının en üst kısmı kalmış bana. Kuru kuru. Ah taputun da kuru bacağının uç kısmı kaldı. Huş, huş diye demedin mi? Huş demedin mi demiş Gürdan Salih. Neyse yazacaktım, söyleyecektim ama değmez dedim. Aman dedim uğraşmayayım dedim. Zaten Malakas'ın teki yaşlı birisi yazan. Bütün Malakaslar, bütün ameliyeler hep Facebook'ta zaten. Yoksa Facebook'u kapatacağım, Instagram açacağım kendime. Vallahi çok iyi fiyatlar. Allah'tan levret cabaya geldi. Başka türlü daha lanca yapacaktım orada demiş Tanju. Ya, ya. Yaşa Faros. Bela vursun kafana. O... Bela vursun onun kafasına demiş Gökhan Karali. Bela vursun onun kafasına. Avans veririm istersen demiş Fikret abi. Timo bana borç verebilecek mi? Dur bakayım önce arkadaşlarımdan isteyeyim. Efendim kolitoslarımdan isteyeyim önce. Kolay gelsin. Hayırlı programlar ve hayırlı haftalar derim demiş Ramazan abim. Hoş geldin Ramazan Edirne'li abi, hoş geldin. Kolay gelsin. Potato vermiş, potato trot. Tanju Almanya'da levrek ne arar? Burada sadece kalkan var demiş Yasin. Ne kalkanı be, ne kalkanı be. Ne kalkanı be, ne kalkanı be. Faros'ta beleş masayı bensiz mi yedin? Nalet demiş Hasan. Senkografsis tapalyamut adefterya lefteri Hasan. Günaydınlar demiş Ahmet Muzaffer abi. Günaydın Hasan, sana senkografsis tapalyamut adefteri çalacağım, tamam mı? Tamam mı lefteri lefteri lefteri. Ali ki uyuklar giden mi çalayım Vicky Moskolyu'dan mı? Ha? Kimden çalayım lefteri? Söyle. Seçimi sana bırakıyorum.

Tarkan'dan mı canayım? Kaç lira misliyesin demiştim için. 1000 euro yeter. Dün Erdem geldi. Erdem'le konuşuyoruz. Daha önce de kardeşimin arkadaşı Gülser geldi. Gülser anlattı bir şeyler. Eforia ile ilgili. Borcunuz olduğunda Eforia'yı hesaplarınıza el koyarmış. Hesapları kilitlermiş Eforia. Ondan sonra git uğraş dur. Ondan sonra Erdem geldi. Erdem de dedi böyle böyle olmuş birisi de dedi. Eforia dedi şey yapmış dedi. Hesaplarını dedi kilitlemiş dedi. Benim ödenmedik bir sürü vergi borcum var. Anlamari dedim benim dedim hesaplarımı dedim Eforia'yı koyarsa ne yapacağım dedim. Bir sürü ödemelerim var yok telefonlarım yok şutlarım yok Spotify'larım yok YouTube'larım bilmem neyim. Ne yapacağım dedim. Vay beni bir panik aldı. Neyse oturduk. Erdem bir zamazingo almıştır bizden onu getirdi kahve mavi içtik sohbet ettik. Ondan sonra Erdem gitti oturdum bilgisayarın başına. Öde Allah öde Allah öde Allah öde Allah öde Allah öde Allah. 786 euro ödedim. Bunların ödenmesi gereken acil ödemeler bunlar. Taksit yapılmayanlar. Bir de 40 euro da esnaflar ve sanatkarlar. Esnaflar odası. Ne odası var be? Oraya da borcum var. Onu da ödemedim. O nasıl olsa hep oraya gitmeye. Çok çok esnaflar odasından çıkarsınlar beni. Ben esnaf mıyım be? Esnaflar odasında da bir olduk. Oraya da para veriyorsun. Her yere para, her yere para. Mecbursun öyle olmaya. Yoksa ceza gelirmiş. Öyle dedi muhasebeci. Çıkmış şey. Semih. Ödedim. 786 euroyu kredi karttan ödedim. Şimdi bekleyeyim ödeneyim de kredi kartlarımı ödeyeyim diye. Tabi öyle dönüyor. Favlos kiklos dönüyor vermişler hesaplar. Siz de beni zengin sanıyorsunuz. Ya hastanım benim. Hasan'a ne çanayım Yasin? Vay hiç utanmayasın Yasin. Avans alırsam sonraki ay iyice zor gelir. Fikret abi. 1000 euro ver yeter Timo. Drami olarak hesaplayamayacağım. 1000 euro ver yeter. Ella Hasan'ım. Döktür. Yanlarım ağrıyor Hasan. Günaydın hayırlı haftalar olur inşallah demiş Halil Osman abi. Günaydın.

μην το πειράζετε το Χασάν. Όποιος πειράξει το Χασάν θα με βρει μπροστά του. Να το ξέρετε. Μαράρετ ανάμα σελάμ σωρέ δεμίστη μου τσιν. Timuçin'in annesine kolay gelsin. Şaba kimler dinliyorsa. Eda'ya toprak, toprak. Toprak orada mı? Toprak okulda mı? Nerede toprak? Annem dün diye Timuçin nereden gene süt al kızalım diye. Bu bize getirdikleri yetmiyor diyor. Böyle haftada 25 kilo. Ne 25 kilo? 30 kilo haftada süt yoğurdu yiyor bizimkiler. Ya Allah billahi. Ya süt yetişmez bunlara. Ya inek alayım bir de en iyisi. Onların yoğurtları sütleri çok güzel diyor adam. Zaten bugün yarın tıraş olmak için. Yarın ne salı, çarşamba. Ama Samet. Samet. Biz çarşamba şey yapacaktık. Ya çarşambaya kadar tıraş olmam lazım. Perşembe tatil. Perşembe çalışmak çok yasak. Resmi tatil Gümüşhane'nin kurtuluşu. Ay, ay Hasan.

ve ne diyoruz? Ne diyoruz? Devletoğlu bir marka diyoruz. Devletoğlu kalite diyoruz. Devletoğlu defteri. Evde hasta yatalak hastası olanlar, maaş bağlatmak isteyenler, kafadan kontak olanlar benim gibi ya da herhangi bir engeli olanlar, engelli maaşı için, Yunanca bilmeyenler, tercüman isteyenler, herhangi bir devlet dairesinde işiniz varsa Devletoğlu 12 kişilik dev ekibiyle hizmet veriyor. Devletoğlu Şapçı'dan sonra Gümüşcüne de Devletoğlu, efendim Gümüşcüne'den sonra şimdi Didaç ve civarı köylere hizmet veriyor. Devletoğlu, devlet gibi arkanızda Devletoğlu. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kolay gelsin tarlada çalışanlara demiş Rıdvan Ali. Vay ne güzel yerler ama ne güzel yerler. Oo, tütün mü ekiyorsunuz? Çok kolay gelsin. Hayırlı olsun. Bereketli olsun. Sakin bak, sayı çok yasakmış. Sakın program yapma. Mikti lane alacaklar demiş Tanju. Ya, mikti mi alsalar iyi, mikrofonunu alırlarmış insanın. Mikrofonsuz kalacağım. Ha? Mikti alsalar iyi. Bu güzel lefteri, bu lefteri güzel lefteri değil. Bu lefteriyi çal. Lefteri lefteri. Ella. Evgin Kurabi, kalite marka olmak kolay değil paşam. Günaydın demiş Evgin abi. Tabii ki kolay değil. Kalite marka olmak kolay değil. İsmail, Atlim, selam boş ver. Ünlülerin hepsinin borcu var. Takma kafanı. Gelip geçici bunlar. Senin canın cin sağ olsun. Öpüldün demiş. Yasu, Seven Bahriye, günaydınlar. Enbiye Sevgin, sevmedim Karagözüm şarkısını duyunca radyoterapi deyince sevmedim Karagözüm şarkısı aklıma geliyor artık demiş. Tufan Botur, günaydınlar abim, iyi yayınlar derim demiş. Günaydın Korifi, günaydın Korifi, günaydın Korifi, günaydın. Tanju bak, sana yeni mikrofonumun fotoğrafını yollayayım bak Tanju, bak bak bak bak. Bak sende var mı böyle mikrofon? Ha? Ha, var mı böyle mikrofon bak? Bak, iki ayrı mikrofon yolluyorum sana. O yüzden sesim böyle bak. Çok seksi çıkıyor.

Türmü ne kibar mikrofonlarım var. He? Ya. Tanju'nun mikrofonunda yaparsın. Sen de program demiş Yasin. Sengini Haşmet'in... İşe yaramaz. Süngerleri dökülen bir mikrofondan yaparsın artık yazın gelince. Sarı mikrofona fısıldayan adam süngerleri gene fiyonca dökülen.

bu Haşmet öldü mü? Yasin burada bütün gün demiş Hasan. Ben kara büyü yaptırdım. Esra'ya şikayet ettim ona. Ona yasak gelmiş. Bir hafta yasak gelmiş. İkinciye yaparsa kapayacaklar radyoyu. Parimup yapi payı çaldırdık ona. Da kopsoto cigaro. Onu çaldırdık bitti. Ben yaptırdım. Çalamazsın çalarsın. Gitti o. Bitirdim onun işini. Yasin'in mikrofonu çalışmaz diyor Tanju. Onu kutuya koyalı çok oldu. Faik Tuzacı'nın onun mikrofonu çalışmıyor. Siz dün Faik Tuzacı'nın bahçesinden geçtiniz mi Sayın Tanju? Ne? Kulağı az işitenler, kulağı az duyanlar Şener'e gidiyorlar. Fondos Center'ın karşısındaki yol 2531-0727 numaralı telefonda Şener, Akustika, Kendra, Komotiniz ve İskeçeri. Zara Kids'in karşısında, geniş hisadı altında, İskeçerilerin de hizmetinde kulağı az işitenler, az duyanlar. Kaçak anten muhabbeti mi? Onu kestirdik. Ya. Bizim üstümüze yayın açmışlar. Ha, bir tane yapsınlar bakın saftofora'ya gireyeler.

Yetişemediniz mi? İyi olmuş Tanju. Hiç sevmiyorum falan. Hiç sevmiyorum. Siz şaka sanıyorsunuz. Bir Mustafa iki Faik. Bir Mustafa hangi, anladın hangi Mustafa olduğunu değil mi Tanju? Canım Faik'le Mustafa'yı karşılarsan Faik daha iyice ne? Mustafa bambaşka bir şey. O bambaşka, onun örneği yok. Batrakya'da.

Vallahi Tanju, sen de biliyorsun o Mustafa'yı. Tanju Korma. Hafta sen sağ ol Epi Bedo, sağ ol Epi Bedo yine. Kendi ne dediğini kendi bile bilmiyor. Her bire konuşuyor, her bire konuşuyor. Ağzından tükürükler saçıyor. Yakışıklı abi. Günaydın demiş Aykut Ebru. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Aysun günaydın. Almanya günaydınlar, kolay gelsin.

0: Efendim. Efendim.
1: Zamokars. İkinci el arabanın adresi. Ella Zamokars. İkinci el arabada Zamokars. Harika fiyatlarda Zamokars. Zamokars. Chris Bey Oteli'nin karşısında. İsterseniz size istediğiniz arabayı Avrupa'dan getirsin. İsterseniz gümrük işlemlerini de halletsin. Ve ne diyoruz? Şimdi de

Kartlıköy'de son sistem tezgahlarına hizmet veriyorlar. Yolda kalan araçlara da hizmet veriyorlar sevgili dostlar. Benim bir yakışıklı Faik abim vardı. Malgaras nerede be o demiş Aykut. En son telefonda konuşurdu, bıraktı mı telefonu bilmiyorum. Tanju Korma, Faik dinliyor mu? Banyo yapmadan çıkabilirsin onunla dışarı demiş Tanju. Evet, banyo yapmadan dışarı çıkabilirsin çünkü Mustafa'nın tükürükleriyle zaten duş alıyorsun. Kalfa Pastanesi. Yaşayayım ben. Bu Hasan'a çok yedirmeyin. Kolesterol bulacak bunu. Bak, bak meme yapmış bak. Bak sıkımlık memeleri var. Kalfa Pastanesi. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Hello. Karaçan'dan çocukları topla şimdi bakayım. Ne yapıyorsunuz bakalım demiş Tolga, hoş geldin. Hello Tolga. Tolga'nın çıraklarına şaba beli yakalıyor çıraklardan bu Tolga. Sanki Ella Faik toz takı kanisa gori mu? Faik toz bastırıyor. Fay fay, yi fay, yi fay, yi fay. Daha konuşması bitmedi mi Batancu?

Γεια σου Γλυκερία. Γεια σου Λάζαρε με το βιολάκι σου. Γεια σου. Γεια σου Φάρος. Φάρος θα δουν çok güzel ağırladılar bizi. Balığı bedava yedik. Var mı Faros'tan iyisi kalitelisi? Çok teşekkür ediyoruz. Kirya Eleni geldi masamıza kadar. Bize hoş geldiniz dedi. Patron içi Kirya Eleni. Çok da böyle şey bir bayan. Çok da böyle sakin. Efendim hoş bir bayan kendisi. Bütün ekibe teşekkür ederiz Faros'a. Faros'a günaydınlar. Kalimera. Sadece balık için değil, et için, köfte için, pirzola için, sadece muhteşem tatlılarını denemek için ve sadece kahve içmek için de gidebilirsiniz. Bir şey soracağım. Tolga'dan Tanju'ya bir şey soracağım. Dün gerçekten arabada mı yedi şey? Aldığı pastayı Gökay arabada mı yedi, eşine mi götürdü? Allah aşkına doğru söyleyin. Sel ki garido makarna da da tuferro. Ya be. Ha kurseki Tanju. O kim gelmiş? O kim gelmiş? Chico gelmiş, Chico gelmiş. Chico gelmiş. Chico geliyorsun ama bizden hiçbir yere gelmiyorsun kardeşim. Ne yemen geliyorsun, ne eğlenceye geliyorsun, ne bir şey. Vallahi billahi. Niye öyle yapıyorsun sen be Chico? Veysel'le bile bir kere görüşmüşsünüz. Ya. Öyle dedi Veysel, bir kere görüştük dedi. Faik. Faik tutostaki su kemi milas. Selki garito makarnaza kuseki.

Hasan Özkan abiden çıkardı Günderli. Yarım kutuda kurabiye de yedi. Allah doyursun diyor Ahmet Ali. Allah doyursun o da Ahmet. Allah doyursun. Arabada yollanmadan bitirdi zaten diyor Tolga. Sayı mı söyleyesiniz be? He? Ben size küstüm diyor Çiko. Niye küstün? Neden küstüğünü söyle.

tarlada işim vardı, acıkmıştım, ondan istedim garido makarna da demiş bay. Hoş, hoş. Bir tane şampiyon kruvasan neyine yetmiyor? Garido makarna da istiyor. Getirseydim sevaba gireceğim işte. Bunu beyefendinin ayağına garido makarna da götüreceğiz.

Ha, Fener'den Yasuka'ya gideceğim. Ya garda makarna da alacağım. Seni çok seven o Gökay Tupulu'ya niye söylemedin?

İnsan davet etmez mi diyor Çiko. Çiko, birincisi davet etseydik %90 ihtimalle gelmeyecektin diye düşünüyorum. Çünkü çok yere davet ediyor seni. Bak, ben doğru yamuk otururum, doğru konuşurum kardeşim. İkincisi masayı Tanju yapacaktı. Tanju ödeyecekti. O yüzden ben kimseyi davet edemezdim. Tanju'nun ödeyeceği masaya. Hoş, sonra Tanju da kurtuldu ya masadan. Faros ödedi. Kiryaylen ödedi masayı. Balığı kiryaylen ödedi. 70 euroluk balık yedik. Kim nasıl yandım, anam dövüştür kiryaylen'i. Ha bakalım, ben seni davet edeceğim. Ben seni bu hafta bir yere davet edeceğim, bakalım gelecek mi Çiko. Günaydın, hayırlı programlar. Uğursuz Çiko gelmiş diyor Ramazan Kadri. HBS Ramazan Kadri. Öyle deme kız anca, öyle deme. Öyle deme. Fatih, dur sana döneceğim kardeşim, ben seni arayacağım. Şarkıyı niye başa aldım ben be? Tam bitecekken. Ramazan Kadri, HBS Ramazan Kadri. Bizim siktikozumuz. Biz Ramazan'dan çok memnunuz. Ramazan da bizden memnundur inşallah. HPS Ramazan Kadri. Her arabamın sol ön jantına baktığımda Ramazan'ı hatırlıyorum. Ramazan'dan sponsorluk almaya gitmiştim. Bir seneyi geçmiştir herhalde. Arabayı park edecek kaldırıma vurdum arabayı. İlk defa arabayı kaldırıma çarptırdım. O kadar zaman çarptırmadım, kaç senedir. Can çizildi. O yüzden Ramazan, sende benim özel hatıram var. Hep seni hatırlıyorum arabanın jantını çizik yerini görünce. Her şey bana seni hatırlatmıyor. Arabanın jantını görünce seni hatırlıyorum. HVS Ramazan Kadri. Psiktikosine, psiksiklimatizmos, eksayrizmos. Benim büyük işyerlerini, büyük marketleri, klima işlerini, büyük işleri alsın, halletsin. Bakkalların, marketlerin, kasapların, buzdolaplarının kurulumunu, bakımını, servisini yapsın. Gaz kaçağı varsa tak diye tespit etsin. İkostis Oktoy Soktobru 322'de hizmetinizde. Şimdi davet etseniz de ben gelmiyorum demiş Çiko. Yapma sana böyle kendini kızan gibi be. Yapma sana böyle Çiko. Aa, bak, üzüntünden program yapamayacağım. Geçeceğim son şarkılara bak şimdi. Bak, başlayacağım şimdi Muazzez Ersoy çaldırma bilesin. Soracağım ben sana şimdi. Orospu Cevri'yi çalacaktım, çalmayacağım. Kırılsın ellerimi çalacağım. Ha, Matoseo. Bak, o kadar üzdün beni. Kırılsın ellerimi çalmazsam ne olayım, ellerim kırılsın. Benim kolum kırılsın çalmazsam.

günaydın. Hollanda'dan iyi yayınlar dilerim. Koşukabak'ta Badex'te çalışan arkadaşlarıma çok selamlar gönderiyorum demiş Bastiani. Günaydın, günaydın, günaydın, hoş geldiniz. Havlayacağım ben de sizi hepinize demiş Chico. Ramazan'ı havlayamıyorsun ama. Ya? Ne? Ramazan'ı havlasana.

o Ramatan'a söyle. Hafif kaşıntısı var galiba gene demiş Çiko. Kaşıntısı tutunca sen mi kaşıyorsun? Ha? Haftada taksi aramıyor. Taze masaliyeti hafta. Gürkan bu. Gürkan'dır, ne yapsa yeridir. Vallahi billahi Cebri hazırlamıştım. Çiko'ya inat. Kırısın ellerimi çalacağım. Diyeceksiniz ki slow şarkı sevmeyenler, bizim ne suçumuz var? Hep Çiko'dan ötürü, hep Çiko'dan ötürü. Of of. Son durak kara toprak dediğimiz yerde Babaç Murat ve ana Murat kardeşler. Bunu yeni gördüm, neyse çaktırma Gürkan. Babaç Murat ve Babaç kardeşler. Her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi. En uygun fiyatlarla bizi son durağımıza uğurluyorlar sevgili dostlarım. Kafa Pastanesi. Lokumları efsane. Lokumları yumuşacık. Kalfa Pastanesi. Kalfa Pastanesi'nde düğünleriniz için, etkinlikleriniz için, doğum günleriniz için pastalar, turtalar Gülsüm özenle, özene bezene yapıyor. İşinde çok titiz, işinde çok etkili hizmet veriyor. Ne demekse etkili hizmet. Gülsüm kolay gelsin. Tüm ekibe kolay gelsin. Özkan abimin ellerinden öperim. Özkan abimin ilk emekli maaşı yemeğini de yedik geçen gün. Çok güzel köfteler yedik. Korifi'de çok güzel muhabbetler ettik. Bir arkadaş vardı, biraz geç geldi, o mezarlığa gitti ama ne yapacak? Ne yapacak? Allah akıl dağıtırken o şemsiye tutmuş. Kafa Pastanesi. Enfes lezzetleri, harika tereyağı ile yapılan tatlı sıratıları, şurplu tatları, her şey enfes ve içi lotus krema dolgulu. Purakisi ile muhteşem lezzetler Kahve Pastanesi'nde. Sen fotoğraflara baktın mı? Gökay tutturabilmiş mi kamerayı diyor Tolga. Tutturabilmiş mi? Ona o kadar dik dur dedim, en sonunda durmuş dik. Kambur kambur durmuş. Bela vursun kafana, eşekler kovalasın seni demiş Gökhan Karali.

Şimdi ne dertliyim, ne de bahtiyar. Yaşım gencecik, daha 38 ama gönlüm ihtiyar. Bir aşk için ben bak diyar diyar. Şeyimin peşinden koşar giderim, bahtımın peşinden. Ah, bir türlü mutlu olamıyorum, bir türlü mutlu olamıyorum. Bit gibi insan. Beni de kaşıyabilecek be abim. Sadece o düşünceyle avutuyor kendisini demiş. Ramazan çıkıyor demiş ki. Bit gibi insan demiş. Beni nasıl kaşısın demiş. Güner ablam. Merhaba. Yaşa Güner ablam. Baba neresi bit gibi boylu postu delikanlı?

0: şarkıya eşlik edin, çok güzel söylüyorsunuz demiş Güner ablam. Niye bana sizli bizi konuşuyorsun be Güner ablacığım? Hey, dokunmayın Çiko'ya demiş Leblebci Hüseyin Agam. Aa, sen nereden nereye Çiko'nun savcısı oldun be? Allah Allah, tanımaz etmezsin sen Çiko'yu. Sen nereden çıktın, tanıyorsun sen Çiko'yu. Efendim Muazzez girsin rüyana, sonra programı kapattıktan sonra o kovalasın seni demiş Emre Semerci. Şimdi siz duydunuz mu? Dün Horyatki ısmarladık. Tanju'ya küçük geldi Horyatki. Koca gidi bir peynir koymuşlar üstüne. Tolga tattı bu dedi, Dozoni dedi. Feta Dozoni, Feta Dozoni. Şükriye Market'te 11.90. Duydunuz mu? Ha? Duydun mu?
1: Duydun mu?
0: Bari.
1: İyi. Şükriye Market'te
0: Feta Dozoni 11.90. Unbelievable in it. Unbelievable in
1: it. Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri.
0: Neyi
1: Şükriye
0: olacak?
1: Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
0: Bak Max çalışanları size söyleyeyim. Beni patrona gammazlamayın. Patron girmiş sormuş demiş Gürkan bizi söylüyor mu? Eskisi gibi söylemiyor demişler. Eskisi gibi demişler, söylemiyor demişler. Sizi vallahi billahi gelirim sizi, ayranları dökerim bir tekneye sokarım çıkar sokarım çıkar ayranların içine sizi. Kefirlerin içine. Ha. Sokarım çıkarım sokarım.

kehanet etmişler beni patrona. Bak sen. Çıkarım sokarım sokarım çıkarım kefirlerin ayranlarının içine. Hepsini dağıtırım dökerim bütün hepsini.

Ne bileyim ablam öylesine yazıyorum işte. Yoksa sen ailemizden biri oldun. Bak sen dedim diyor Güner ablam. Hay şöyle. Ben Tarkan mıyım ben? Buna siz diyorsunuz. Selam kardeşim Gürkan, eğer mümkünse rica etsem Gülker'i ya da Olsiyah Galip sen çalar mısın? Teşekkürler saygılar demiş İsmail Tevfik.

Evriye. Ama siz bana her yazdığınızda bir şarkı isteyesiniz. Olmaz ki böyle. Olmaz böyle şimdi. Ben geçtim şimdi çok sanat. Bunlar sanat müziği şarkıları. Bunlar sanatsal şarkılar. Bak sözleri ne kadar anlamlı. Şeyli şeyli Cevriye nerede? Şey yapıya nerede? Şimdi geçtim ben başka şarkılara geçtim. Hey gel. Duydunuz mu Max çalışanları? Vallahi gelirim oraya. Hiçbir şey yapamasam dökerim bütün ayranları, kefirleri. Sırf Hollanda, Almanya değil Belçika'da seni dinliyor. Unutma Gürkan kardeş. Sabahtan beri senin çaldığın havalarda kafa yapıyoruz. Burada oynuyoruz. Şaba. Trakya'nın en iyi radyocusuna demiş Hakan. Çok teşekkür ederim. Günaydın Gürkan abi. Güzel cümlelerin için teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum demiş Gülsüm. Ben de teşekkür ederim. Tüm ekibe bu kadar güler yüzlü, bu kadar sevecen, bu kadar cana yakın, bu kadar insancıl olduğunuz için. Tüm aileye teşekkür ederim. Sen kedi de misin? Sen kendine misin Gürkan? Niye tanımayayım? Çıkoy demiş Leblebi Hüseyin Agal. Ne zaman tanıştınız siz? Çıkoy'dan ben. Aynur ablan Yasu, Yasu. Bu şarkıda Ramadan'a şab olsun. Meolitisi masaya tutarak oluyor demiş Hüseyin Süleyman Çiko. Ramadan'a sen ne demek istiyorsun be Çiko? Ne demek istiyorsun sen Ramadan'a be?

Efendim yeni sponsoruma çok teşekkür ederim programa yaptığı katkılardan dolayı. Meka Rentekar, günlük, haftalık, aylık araba kiralama. Arabalar çok iyi durumda. Tertemiz size teslim ediliyor. Meka Rentekar diyoruz sevgili dostlar. MK Rentekar Filaka Seymen Köyü'nde günlük, haftalık ve aylık araç kiralama, her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz diyorlar. Bakımlı araçlarımız, uygun fiyatlarımız ve hızlı hizmet anlayışımızla sizleri bekliyoruz. Sosyal medya üzerinden bizleri takip edin, ulaşın. mk.rentekar.com üzerinden araçları kiralayabilirsiniz. Görerek, uzaktan görerek kiralayabilirsiniz. Facebook üzerinden MK Rentekar, Instagram'da mk.rentekar. Seymen Köyü'nde İlker, yepyeni bir araba kiralama yeri sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyoruz programımıza yaptıkları katkılardan dolayı. Trakya Mobilya, teşhir yerindeki mobilyalar %40'a varan indirimlerle Trakya Mobilya'da. Trakya Mobilya Bekirköy'den sonra solda ana şubesi 6 metrekare kapalı alanda. Prefabrik ev içinde Trakya Mobilya. İkinci şubesi Gümüşlü'de Konsolos'un arka sokağında Marinaki 8'de Trakya Mobilya'ya da çok teşekkür ediyorum. Söyle o Çiko'ya kaşınmasın, onu ben tutarım. Arkadan da onu Andonaki'ye vurdururum demiş. Sonra Hüseyin değil Hüseyin'e olur demiş. Ramadan Andonaki nasıl vuracak onu? O yapamaz o işi. Sen Andonaki'yi tanımıyorsun gibi konuşmasana. Yapabiliyor mu o işi o? Tövbe yarabbim, tövbe bismillah. Hani bir akşam bize mezarlık şarkıları seslettin. Çipratiko'da unuttun mu demiş. Her akşam bir mekanda olduğum için unuttum. Nerede seslettim size mezarlık şarkıları ben? Çipratiko, hangi Çipratiko'da? Nerede vardı? Orada da mı? Çiko'da mı vardı? Ha, hani Sakarkaya'da bir yere gittiydik. Sen orada mıydın Hüseyin Aga? Şarkı söylüyor zaten ne demek istediğimi demiş Çiko. Makramadan ne dedi ama? Sen en iyi radyocu oluyorsun şimdi, sen mi oluyorsun o demiş Mike Tuzacı. Niye ben dedim mi ben en iyi radyocuyum diye? El alem diyor onu. Ben niye diyeyim el alem diyor onu. Ah sen gene. Ha, Sitacom. Ay, hatırlatmayın bana. Hatırlatmayın, asla hatırlatmayın. Orayı unutmuşum, silmişim sklerodan orasını. Benim skleromda orası yok. Yok benim skleroda orası. Dilet yaptım onu. Halide, Gürkan nasılsın? Dedaç Hastanesi'nden selamlar demiş. Halideciğim sana da selamlar, sevgiler, saygılar. Dımkıcıların olduğun yer mi demiş Gürdal. Anladım. Bella. Tanju. Hem alıyor hem veriyor galiba bu. Ha? Tanju kor mu? Hem toperin hem de değilim.

Aynı Faik gibi. Aynı Faik Tosacı gibi. Mona Lisa. Hatice Hanım abla günaydın. 2027 model, 2026-27 model gelinlikler Mona Lisa'da. Mona Lisa gelinlik alanında Batı Trakya'da fark yaratıyor, sadece Gümüşhane'de değil. Sabah 10'dan 3'e kadar açık. Akşam 6'dan 9'a kadar açık. Cumartesi açık, pazar açık. Gidin o gelinlikleri gezin, yakından görün. Mona Lisa. Hemen bitişinde de S-Design Esma var. S-Design olarak Instagram'da bulun. O da süslemeci. Bütün işlerinizi bir arada yaptırdın. S-Design, S-Design, Esma. Tuzcuköy girişinde Zane'nin yanında ikisi de. Yapar ben gaza getiririm onu. Bütün iş bir meyleme bakar abim demiş Ramadan. Meylem derken Lipandiko'dan mı bahsediyorsun? Vazelinden mi?

0: siz hiç lamburularını açan ilaçlar oluyor ya, ne diyorlar onlara, sifon sökücüler, her neyse, anladınız değil mi? Siz hiç tişörtünüze onu döktünüz, benim de pahalı tişörte. Şimdi Polo Ralph Lauren'in şeyi çok moda bugünlerde, bu yıllarda, ayıcı, o meşhur ayısı var ya, bir ayı. Onun bende kışlık bir tane var siyah, yazlık bir tane siyah aldım, bir tane beyaz aldım, bir tane de üç renkli aldım. Hasan geldi geçen gün, niye giydin o pıstık o bluza gidi dedi bana. O kadar anlayamadı adam. Portakali, yeşil, mavi, üç renk, tam deniz için. Hasan o kadar anlıyor, öyle dedi bana, kıskandığından dedi ama. Şimdi geçen gün beyaz olanın koltuk altında bir leke olmuş. Beyaz ya. Çamaşır makinesi attım, çıkmadı. Çünkü bir de 30 dereceye açıyorum, çıkmadı. 40'a attım, ikinciye yıkadım, gene çıkmadı. Dedim ki bunun üstüne, dedim, o nokta olan, kir olan yere azıcık klorin dökeyim dedim. Aldım oradan kırmızı bir bukalyayı banyodan köşene. Klorin diye hırt diye üstüne döktüm. Kapağı da yok, onu lökül lökül lökül lökül diye döküldü. Ana, bir baktım lahmacıcı. Boracıcıyı döktüm tişörte. Vay anacım dedim, tişört gitti dedim. Bitti dedim benim Polo Ralph Lauren tişörtüm. Hemen muslan suya tuttum, şaldır şaldır şaldır şaldır şaldır yıkadım. Lekeyi anında çıkardı. Tişörde de bir şey olmadı. Vallahi bak. Hani siz de diyebilirsiniz. Biraz tehlikeli ama. Kuların olsa öyle çıkarmazdı. Bir okunmuyor o kara cahil. Beyar okunuyor demiş. Beyar yazılıyor, bir okunuyor. Ya... Allah'ım manya seni Faik Tuzacı. Allah'ım Rabbim. Bir yazılıyor, bir okunuyor.
1: Bear. Bear.
0: Duydun mu? Dur müziği seseyim, bak. Bak.
1: Bear. Bear, bear, bear, bear, bear.
0: Ha, bak sen, La Florence seni koymuş tişörtlerin üstüne. Ha, Allah seni bildiği gibi yapsın. Ne oldu be?
2: Yeni hava.
0: Yeni hava istemiyorum. Yeni hava. Nasılmış biz yeni hava? Ha, istemiyoruz biz yeni hava. Biz Şenol amca istiyoruz. Haydi bakalım. Parto che cazzo ora fai? Haydi. Ramadan koyacaklar. Chico, sen bozma kendini kardeşim. Bozma, sen ağzını bozma. Ramadan ötürü bozma sen kendini. Bir dahakine kezzap dök, anında çıkarıyor demiş. Leblebci Hüseyin'e kalmış. Sen bir dedin diyor. Hayır, bear dedim. Bear. Bear. Sende ne sinirlenmiş? Ralph Lauren sende ne sinirlenmiş de koymuş tişörtlerini, o ayıcı. Aynı sen. Şapkası da var başında. Aynı sen. Şapkalı ayı. Dur bakayım, var mı? Ha, bunun yok. Üstümde var şimdi. Bundan şapkalıları da var. Benim bendekinde güneş gözlükleri var. Bu renkte olan da. Bir de Moschino'nun var tişörtü. O gene halı şeklinde işlenik şeye, tişörte. Geçen gün onu giydim, kardeşim dedi. Vay abi dedi. Vay abi dedi, ne oldu be dedim. Vay dedi abi dedi. Azıcık dedi yaşına uygun giyinsene dedi. Günaydın İrfan Topal abi, günaydın. Ne varmış yaşımda, ne varmış yaşımda. Tanju'ya da yazıklar olsun, yazıklar olsun demiş Chico. Tanju, yazıklar olsun sana da, yazıklar olsun Tanju. Hem de sen gelseydin hiç olmazsa balık biteceydi. Yedi yedi balığı bitiremedi. Güzelim şey kaldı Chico. Güzelim karnımız doydu, yiyemedik. Güzelim levrek kaldı, deniz levrek. Benim yanımda az çalıştı. Ben tam anlayamadım, kararı almak mı vermek mi, ama Tanju'lar da çok güzel bir bağ kurmuş. Benden çok daha fazla zaman birlikteler. Bence onlar kesin anlamıştır. Eğer anlamadıysalar toplansınlar, bütün fabrika yoklasınlar. Sonuç kesin çıkarırlar abim demiş Ramazan. Aftosinedikos da antropos yaparak adı olur. Öyle diye Tanju'ya. İstedikos mu istedikos mu antropos diyor. Diken bu diyor. Alimoğlu'na sen niye güldün be? Sen niye güldün be Alimoğlu'na be? Çekemiyorlar beni, çekemiyorlar. Bizi kıskanıyorlar. Çekemiyorlar.

0: Bak Faik, üşenmedim, gittim fotoğrafını çektim ayının. Bak aynı sen. Bak aynı sen şapkalı. Senden esinlenmiş bu polo. Nerede Faik, bak al. Al bir. Al bak bir, aynı sen. Bak. Bak herkese yollayacağım Faik bu. Tevayı Faik ayı.
1: Salla salla.
0: Bak Alimonla bak, benziyor mu benzemiyor mu bak. Bak. Bak Çiko bak, benziyor mu benzemiyor mu Faik'a. Çiko gerçi Faik'i tanımıyor galiba ama. Herkese yollayacağım Faik senin fotoğrafını bak. Bak Faik aga be abim bak. Bak. Bak Tanju korma bak. Bak Faik'a bak. Gravatı da var. Gravatı da var.

0: acaba? Şenol amcasında acaba? Türkiye'de Şenol amcasında acaba? Türkiye'de Şenol amcasında. Dinle.
1: Aynı Faik ama kalpa ters koymuş diyor Alimoğlu'lar.
0: Şenol amcasında acaba?
1: Faik da ters koyuyor. Tanju diyor valla aynı Faik diye. Aynı. Faik de ters takıyor kalpa.

0: senin dendrakide yaptırdığın düğünlerinizi Rasim Puyne. En güzel, en senin yaz düğünleri. Birdenbire hava ısınacak. Öf böf yapacağız. Recep İvedik'in dediği gibi her yerimiz terleyecek. Her yerimiz terleyecek kızanlar. O yüzden dendrakide terlemeden serin serin yaz düğünleri için düğününüzü dendrakide yaptırtın. Dendraki ile konuşun, Rasim ile konuşun sevgili dostlarım. Dendraki, dendraki düğün salonu. Dendraki, şapçının gururu dendraki. Yaşa.
1: Bear.
0: Bear.
1: Bear.
0: Bear.

Yansu Gürkan Meton mikrofonu hangi su demiş özel dinleyici. Yaş onu aktardım. Özel dinleyici de gizli dinleyici de sensin. Aynı IP'den yazıyorsun. Sen kimsin be? Kimsin sen?

muhteşem bir kuaför geliyor. Eda bu işin uzmanı. Eda aynı zamanda benim de kuaförüm sevgili dostlar. Benim de Gürkan Nesrinoğlu'nun da ünlülerin de kuaförü ve çok yakında Gökçelerin gururu muhteşem bir kuaför öyle geliyor. Hem erkekleri hem bayanları tıraş yapacak. Saçlarını yapacak, makyaj yapacak. Antalya'ya da gitti. Ödüllerle döndüler Yunanistan takımı olarak Antalya'dan. Antalya'ya da tanıttılar kendilerini. Kalli merhaba Gürkan abi. Nasılsın bakayım demiş Cafer. Oh döndür tavukları, döndür dönerleri. Oh koymuşlar televizyondan, TV'den açmışlar radyoterapiyi. Ela Giro House. Ela Cafer. Yassıköy Şaba. Yassıköy Şaba. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun, yazmanız olsun. Kesin sen Gomena yaptın kendine. Değil mi? Yaptın var Gomenan değil mi? Kesin yaptın. Ya sen 17, 18, 18 oldun mu sen? Ooo ben senin yaşındayken kaç tane Gomenan vardı? Ela Cafer. Bütün Yassıköy kızanlarından yazın Fener'de buluşuyoruz. Hep beraber banyo yapıyoruz denizde. Kızanlarından tut belediye başkanına kadar. Vallahi billahi. Bizim yerimiz belli Fener. Caner Bey'e kadar. Hepimiz suda denizde buluşuyoruz. Şaldır şuldur şaldır şuldur çimiyiz. Oh.

Bir iş, bir okuldayız be ya. Ne yapalım, zaman bulamayız, yazma sana da demiş Cafer. Ben sana onu mu sordum? Onu da sordum ama ondan sonra başka bir şey daha sordum. Benim gibi çıkarda ne gelirse ona cevap veriyesin. Cafer. Ella. Ella. Ella Özat. Şabak. Hop diki Özat Akdemir Şabak. Yufkacıyı unutmayın. Efendim Trakya Yufka, Rıdvan Feyiz'e çok teşekkür ederim. Programa yaptığı katkılardan dolayı Trakya Yufka sizin de yufkacınız olsun. Rodofil'indeki bütün bakkal ve marketlerde bulabiliyorsunuz. Bu yufkayla yapılan börekleri, gözlemeleri deneyin, çok seveceksiniz. Çok hoşunuza gidecek. Trakya Yufka, Trakya Yufka. Yaşa Gökhan'ım, yaşa Gökhan'ım, yaşa. Yaşa.

su tıkananlar, lan buralarını açmak için özel bir makineleri var. Borucu Ramadan, eşi Sıdıka Hanım ve oğulları Recep, konsolosluğun arka sokağında Şükriye Market'in olduğu yerde hizmetinizde. Andrea Papa'nda 3 numarada hizmetinizde. Ayrıca su gider boruları, tuvaletler ve lavabolar silikon çeşitleri isteyen eve sipariş yapıyorlar. Aile boyu hizmet veriyorlar sizlere. İsteyene telefon numaralarını da verebilirim.

Zamokars ikinci araba neredesi? İkinci araba deyince Zamokars aklınıza gelsin. Chris Velotti'nin karşısında uygun fiyatlarla her türlü ikinci arabayı bulabilirsiniz güvenli bir şekilde. Orada beğendiğiniz araba yoksa yurt dışından getirtebilirsiniz. Gümrük işlemlerini de kendisi hallediyor isterseniz. Size bilgi veriyor. Kaça çıkacağı konusunda her türlü bilgiyi de veriyor sevgili dostlar.

Benimle dalga mı geçiyorsunuz, ne yapıyorsunuz anlamadım. Şimdi telefonum çaldı, bilmediğim bir numara. Açtım. Afroditi, Lathos Pirate dedim. Go Remo dedi, kapattı telefonu adam.

0: Bravo. Şimdi gelinle damada son olarak bir dans yapıyoruz.
1: Allah'ım ya Rabbim, şarkı bitiyor, adam tekrar tekrar arıyor beni. Algoritmi deyip deyip kapatıyor. Tövbe bismillah ya Rabbim, Allah'ım kimsiniz, nesiniz? Kimdir bu numara, şikayet edeceğim sizi. Programda deli midir nedir? Allah'ım ya Rabbim, önce Afrodit dedi, şimdi algoritmi deyip deyip kapatırıyor, deyip deyip kapatırıyor. Bu nedir be? Ay ya Rabbim ya Resulallah, hiç güleceğim yoktu. Hiç güleceğim yoktu. Manyak mısınız desiniz Allah'ın delileri sizi ya. Buna bütün deliler beni buluyor. Buna bütün deliler beni buluyor. Allah'ım ya Rabbim. Cafer, ben diyetteyim, acıktırma beni. Buraya bak, buraya. Dönerli lahmacuna bak demiş. Abo. Acıktırma beni bak.

Senin bana dün yazdıklarından sonra kolay gelsin diyen arkadaş, kardeş. Senin bana dün yazdıklarından sonra ben çok düşündüm. Hele hele benim düşüncelerimle ilgili bir şey demişsin ya. O insanın babası yaşında insana söylenmez ama büyüklük benden kalsın, seni affediyorum. Bir daha öyle bir şey söylersen... Çükünü keserim atarım köpeklere, haberin olsun. Çüksüz kalırsın. Herkes de haddini bilecek. Bir yerde durmasını bilecek yani.

Re, el are. Girados Karacalköy'de bundan böyle yazın taberna hizmeti de verecek. Şarkıcı da getirecekler. Canlı müzik de olacak. Girados. Et döner, tavuk döner. Muhteşem lahmacunlar, pideler, kalçoneler. Karacalköy'de. Karacalköy muhtarı Hasan ve Serkan'ın yerinde sevgili dostlarım. Girados. Hasan Şirak. Prostate vumeotehye aksiya yasaz diyor. Her türlü ilaçlama hizmetleri. Ellerin işlerden ilaçlanması. Tuvaletlerin hijyeni, güzel kokması için tercih edebilirsiniz. Hasan Şirak sevgili dostlar, Gökçeler Merkez'de. Ve telefon numara, bir telefon kadar yakın size. Telefon ettiğinizde her yerde. Sirak.gr internet sitesi, ziyaret edin, gezin, bakın, görün, fiyat sorun, fiyat öğrenin. Hasan Şirak. Ve Şahin'de üretilen yufka var. Fatih dinliyorsa Fatih'e günaydınlar. Uzun yıllardan beri bu üretimi yapıyorlar. Kavala'dan tutun da Koryatik ezgepsiz Hiropita Filla Pitas Kavala, İskeçe, Gümüncüne ve Evrosillerinde ki bakkal ve marketlerde size mümkün olan en uygun fiyatlarla sunuluyor sevgili dostlarım. Bu yufkaları deneyin. Çok hoşunuza gidecek. Çok beğeneceksiniz. Dediğimiz gibi bakkal ve marketlerde. Frakyotik ezgepsiz.

Gürkan Radyo'yu Semendirek Adası'ndan dinliyoruz. Herkese selamlar. Bu arada sanki gümrüğüne değmiş gibi çekiyor. Radyo çok temiz demiş Halit abim. Semadirek, Semendirek Adası'na. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Ben de sabah ondan bahsediyordum. Radyomuzun vericisinin ne kadar güçlü, yayının ne kadar kaliteli, sesin ne kadar güzel olduğundan bahsediyordum. Nazar değmesin inşallah. Düşman gözüne, düşman gözüne. Düşmanlar nazar değdirmesin. Sema Direk, Samosrakiye, Şaba. Gökhan, yapma öyle. Ama bunlar şişmanlattırmayı zayıflatıyor demiş Cafer. Sayın ben, o zaman geçeyim ben oradan. Ya bana bir lahmacunlu bir dürümcük. Benim işim ne olacak? Bu cumartesi günleri bana yaramıyor, ayaklarım tutmuyor demiş Hüseyin Bircan. Sen kardeşim artık yaşlandın. Senin yaşcağızın bana yakın var. Ondan tutmuyor senin ayakların. Ya.

vericiye lafımız yok. Ama sesin 9 filtreden geçmese çekilecek gibidir dil demiş Faik Tuzlacı. Seni gidi koca bir seri. Seni koca bir seri.

annesinin onundan. Sirop yeş şaba. Detaylı soktum Rio'da. Balkan yoluna çıkarken Çingeli diye kasapla diskecere Çingeli'yi geçince hemen sağ tarafta köşede Çingeli. Çingeli'nden sonra Siropi. Aysel'e şaba, Ömer'e şaba. Her şey var. Soğuk baklava da var Siropi'de. Sütlü tatlıları hakikaten çok severim. Soğuk baklava sütlü Siropi'de.

Tanju radyoyu kapatmış. Onların köyünden Cafer'e, Karaçanlar'dan Cafer'e otları biçtirilmiş. Sen ne yapıyorsun? Patronu pıtaslıyorsun sen ha? Mahvolmuş kızan orada ot biçerken. Çiko kızmış mı? Nişanı var onun, koşturuyor. O yüzden bir şey demedik demiş Tanju, kızmış. Sen radyoyu kapatmışsın herhalde, Çiko geldi. Kızmış Çiko. Biz Çiko'yu rahatsız etmedik. Nişanı var, koşturuyor kızan. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Ondan biz seni çağırmadık Çiko.

Yazmış. En la fame filike filesmo Agro Center'a çok teşekkür ediyorum. Agro bu yine Agro Agro Servis, Agro Center'dır. Agro Servis iş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerine diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü AdBlue ve DPP sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınçlı hortumları, markuçları, özel makineyle GCP'lerin, hidrolik bukalarının, silindirlerin tamiri yapılıyor. Traktörlere ve iş makinelerine orijinal ve uygun fiyatlı yedek parçalar, yağlar, dizel su motoru tamiri ve yedek parça temini. Yolda kaldığınızda mobil servis. Eray ve Şakir ortakları, güvenilir ve hızlı hizmet. Facebook Eray Feyz ve Şakir Mehmet. Kozlu Kepir'de sevgili dostlar. Kozlu Kepir'de sizlerin hizmetinizde. İyi.

0: dedi ki ona gider hızlı yiyeyim demişti Çiko.
1: Ağladın annesinden. Damada gelmiş ama annesinden.
0: Emre Semerci, hadi Gürkan hop tiri hop tiri hop tiri oyna bakayım demiş. Haydi bakayım. Haydi. Sen oynamıyor musun?

Bursa'dan Şaba demiş gizli dinleyici. Kerem'le Sabri, Kerem'in doğum günü, onu da kutlarsanız seviniriz demişler. Kerem'in doğum günü kutlu olsun. Rostock'tan Gümüşcü Neskeç'e selamlar, iyi yayınlar, bir isteğimiz var. Çanlar altında çalabilirseniz seviniriz demişler. Az önce çaldım galiba çanlar altındayım. Hatırlamıyorum ama çaldım gibime geliyor. Çaldım mı, ben çanlar altındayım. Selamlar, kolay gelsin arkadaşlar.

Elafame, kedilerinize kroketler, köpeklerinize mamalar, kuşlarınıza yemler coşkunda. Hasan. Kenelenen tavuklara kene ilacı. Hasan. Kedilere bit ilacı. Coşkun, beni dinliyor musun? Köpeklerinize parazit ilaçları, hapları. Coşkunda sevgili dostlarım. Kozmopolis'ten çıkın Gümüşen içine doğru ilerlerken 200 metre ileride yolun çatal yaptığı noktada Tiniatrika Farmaka yazdan yerde Coşkun sizleri bekliyor efendim. Coşkun coştu. Sıkıldım bunlardan. Çal Muazzez demiş Emre Semerci. Emredersin. Emredersin reisim. Emrin başım üstüne. Prosperatis'i Meraz yollamış bana. E-shop. Trimmer, bataryas, idaniko, yağlı ok, rotosoma. Endik aynenin da. Trimmer. Mono yasimera. Arabası olmalı. Barb Express, Barb Express. Trimmer'ın adı. Nasıl marka bu Trimmer be?

Yaşa. Yaşayın mı, yaşayın mı? Sevgili dostlarım, Mona Lisa gelinlik sabah 10'da açılıyor. 3'e kadar açık. Öğleden sonra 6'dan 9'a kadar açık. Cumartesi açık, pazar açık. 2026-2027 model, 27 model gelinlikler Mona Lisa'da. Harika fiyatlar Mona Lisa'da. Hem azınlığın hem çoğunluğun tercih ettiği gelinlikçi. Yılların tecrübesiyle kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? Mona Lisa. Mona Lisa sevgili dostlarım. Tuzcuköy girişinde eczanenin yanında. Es Design Esman'ın

0: 30 yıl demiş. 30 yıl Dilek Olay. 30 yıldır bu işi yapıyor. Hatice Hanım, Hatice abla. 30 yıllık tecrübeyle Mona Lisa gelinlik bu işi yapıyor. Abo, seni arıtan adamı neden engelledin? Garanti duydu, senin paran bitti dediğini, kim ne teklifler gelecekti sana, azıcık Ela moru mu falan deseydi ne? Menajerden para istemeyecektin belki demiş. Ha, beni arayan adamı mı? Ne bileyim, hiç aklıma gelmedi Nida. Dur kaldırayım bakayım, engeli gene arasın.
1: Yazık,
0: 30 yıl. Bu da Mona Lisa'nın ta kendisi.

Hayır diyor Chico. Puyne Vestel, Puyne Mert, Puyne Pralina, Puyne. Puyne Miko, Miko, Miko, Piyomaç, Puyne Chico, Chico'ya dönüyor. Vestel Puyne, Mert Puyne. Ellere, Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler. Son durak Kara Toprak dediğimiz yerde, Smart Tasarım Meleği'nin olduğu yerde, MU2 numarada Karşı Mahalle Cami karşısında sizlere uzun yıllardır hizmet veren Cenaze Hizmetleri ve Malzemeleri Bürosu, çok teşekkür ederiz sevgili dostlarım. Süsleme alanında Gümüşhane'de iki dükkanıyla hizmet veriyor Nuran Hasan, Tatlı Telaş, Instagram'da, Kanarya 30'da, 10-18-16'da, İmajin Nuran Hasan, yılların eskitemediği süslemeci. Tam düğünler geliyor, düğünler başlıyor. Efendim şimdi Almancılar gelecek. Mayıs ayı sonundan, Haziran ayı itibarından hep düğün olacak. Bütün süslemecilere bol satışlar dileyelim. Bu düğünle ilgili işte orkestralara, düğün salonlarına başarılar dileyelim. Güzel güzel düğünlerimiz olsun inşallah sevgili dostlarım.

Şimdi bu hanta virüsün efendime söyleyeyim. Hanta virüsün bulaştığı, 8 kişiye bulaştığı bu yolcu gemisinin gittikleri ülkelerde karantinaya alınıyor bunlar. Bir Yunanlı yolcu vardı, 45 gün adam karantinaya alınmış, isyan etmiş. 45 gün niye beni kapattırıyorsunuz demiş. 3 dil, 5 gün dil, 1 hafta dil, 10 gündür 45 gün adam kapatacaklar, karantinaya alıyorlar. Türkiye'de bir de Türk yolcu vardı. Türkiye'dekini aldılar, hemen serbest bıraktılar. Adam zaten serbest kalırken daha düğüne gitmiş. Adam serbest takılırken daha düğüne gitmiş. Vallahi hanta virüs Türkiye'den buraya gelmeye kalkarsa belki Türkleri sınırları kapatırlar da rahat bir nefes alırız. Ben gene onu düşünüyorum. Ben gene belki sınırları kapatırlar da bahane olur, rahat bir nefes alırız. Hanta virüs, hanta virüs. Türkiye'de çok kedi var, hele İstanbul'da. İstanbul'da öyle kolay kolay hanta virüs gelmez. Çünkü kediler sıçanları, fareleri yiyor. Sıçanlardan, farelerden bulaşıyor biliyorsunuz. Hanta virüs. Hanta yiyoruz, hanta yiyoruz. Hele modaya hayatta hanta virüs giremez. Benim kızlandığımdan beri, üniversite yıllarımdan, lise yıllarımdan beri İstanbul modada bura ne kedi var, bura ne kedi var, bura ne kedi var, her yer kedi, bura her yer kedi. Hiç de yaşlı değilseniz. Hiç yaşlı değilseniz. Hatice Hanım abla.

Aydın, İmamoğlu Elektrik. Evet, İmamoğlu Elektrik Yastıköy'de. Yastıköy'ün merkezinde, bizim taverna Gökben'in bitişinde. Gökben pazartesileri kapalı, İmamoğlu Elektrik açık. Cumartesileri de açık. Elektrikli elektronik işler, klimaların takılması, güneş enerjisi termosifonlarının kurulması, ısı pompalarının kurulumu, program çıkanlara çıkmayana. Beyaz eşya deyince aklınıza gelen her şey İmamoğlu'nda. Çok teşekkür ediyoruz Yastıköy'de. Ve bir İmamoğlu daha var. İmamoğlu Erkan ve Erak İmamoğlu cenaze hizmetleri ve malzemeleri, her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesiyle size hizmet veriyorlar sevgili dostlarım. Batı Trakya'da açılan ilk cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu Kalfa Köyü'nde, sizin hizmetinizde. Kalfa Köyü girişinde 2. kilometrede. Kalfa Pastanesi de orada. Enfes lezzetler, enfes pastalar, enfes ikramlıklar. İçi lotus krema dolgulu purakiler Kalfa Pastanesi'nde. Harika fiyatlar Kalfa Pastanesi'nde. Özel tereyağıyla yapılan şuruplu tatlılar muhteşem Kalfa Pastanesi'nde. Lokumlarına zaten sözünüz yok. Tazecik muhteşem lokumlar Kalfa Pastanesi'nde. Kalfa Pastanesi, tüm ekibe kolay gelsin. Almanya'da marketler sıçanlardan dolayı tamire girip yenileniyor demiş Mehmet Nazif abi. Zaten demin bir paylaşım gördüm Facebook'ta. Bir Türk veteriner, Türkiye'li veteriner de onu demiş. Hantavirüs Türkiye'de yayılmaz çünkü Türkiye'de çok kedi var ama efendim Londra gibi büyük şehirlerde, Paris'te, Fransa'da, Almanya'da kediler az olduğu için, kedi olmadığı için, kediler içeride bakıldığı için çok fazla sayıda fare var. O yüzden Allah göstermesin bu hantavirüs yayılmaya kalkarsa Avrupa'da çok daha fazla yayılır diye düşünüyorum. Ama böyle bu koronavirüs gibi kolay kolay yayılan bir virüs değil. Çok yakın temasta bulunmanız gerekiyor size de geçmesi için bu virüsü taşıyan kişiyle. Kedi fareyi yerse ona geçmiyor mu virüs demiş Yasin. Hayır, hayvanlara, kedilere bulaşmıyor. Sokak röportajında adama sordular, bu kadında H1 virüsü var, birlikte olmaktan korkmuyor musun diye. Adam dedi, ben Türk askeriyim, bir şeyden korkmam. Hantavirüs de neymiş diyor Nida. H1 mi? Grip virüsü. Ne olacak, grip olur geçer. Domuz virüsü o, domuz gribi. Hadi vitamin et demiş Hatice abla, yaşımı ne bileyim yani. İşte 55 falan. 50 ne bileyim. Dina Ciyeketa Matya Sumalaka demiş Faik. Ama Faik, Coşkun'a sesleniyorum, beni duymuyor. Kedilere köpek hapı yutturulur mu? Benim Naciye'nin en sesine hep gene yapışıyor. Dün gene yapışmış, bu sefer alkol dökmedim, kolonya döktüm. Geçen de öleceğiydi, hayvan ağzından köpükler geldi. Bu sefer zeytinyağı döktüm kafasına. Extra parsiyon el oda da apotop dima peça döktüm.

Yaz geliyor, Almancılar geliyor. Araba kiralamak isteyen dostlarımız olabilir. Efendim bu alanda yepyeni MK Cars var. MK Rent a Car. MK Seymen'de, Filagaz'da. İlker, günlük, haftalık ve aylık araç kiralama. Bakımlı araçlar, uygun fiyatlar ve hızlı hizmet. Sizleri bekliyoruz diyor MK Cars. MK Rent a Car. Sosyal medya üzerinden de bize ulaşabilirsiniz diyorlar. mkrentekar.com. Dur bakalım ben de gireyim. Facebook'ta mkrentekar. Instagram'da mk.rentekar. mk.rentekar.com.

Hayır ben olmuyor demiş Faik. E ne yapacağım kediye? Kene dadanmasın diye. Kediler kene tutmaz ama benim Naciye ensesine hep kene oluyor. Bugün bakmadım akşam zeytinyağı koydum ne oldu düştü mü kene diye. Gene çok özel çok güzel bir model. Oo, hiç o yaşta göstermiyorsunuz. Gene çok özel çok güzel bir model. Efendim gidin bu modelleri yakından görün. Hatice Hanım da Tuzcuköy girişinde Mona Lisa gelinlikte. Her türlü gelinlik modelleri, ekstrem modeller. Yani alışılmışın dışında gelinlik modelleri. Ne istiyorsanız, nasıl gelinlik istiyorsanız hepsini 2026-2027 yeni model gelinlikleri Mona Lisa'da bulabilirsiniz.

Adamın iyisini nereden tanırsınız? Karpuzun çekirdeğini çıkarmadan yerse adamın dibidir o. Karpuzun çekirdeğini çıkarmadan yiyin, bizim partimize üye olun. KÇÇYP. Karpuzun çekirdeğini çıkarmadan yiyenlerin partiyası.

Max Aydan beni dinliyor mu Muammer? Bana bir şey için haber verecektim. Max çalışanları. Sizin Rufkanızlar sizi ya. Hep Rufkan'ı yapıyorsunuz. Hep. Hep vallahi billahi. Hep.

Evinizden, buzdolaplarınızdan Max ürünlerini eksik etmeyin. Efendim, Ali Molla güldürdün beni. Max diyetisyenim bana her gün saat 11'de bir hafta boyunca hep kefir yazmış. Mahvolayım, kefir içerken saat 11'de gene içtim. Saat 1 olmuş, şimdi bir de öğle yemeğim var. Öğle yemeğinde bana bir bardak tahıl yemeği koymuş. Kuru fasulye olur, mercimek olur, nohut olur. Bana bırakmış bir bardak. Yanında da bir dilim kepekli ekmek, 30 gram. Azıcık da yeşillik. Bu senin Naciye deney tahtası gibi demiş Ali Molla. Ünal İdris kediler için toz ilaç var diyor. Ha. İyi ki akşam köpek atıp yutturmamışım kediye. Bizim Naciye dikecek tahtalanları gidecek. Kendinle beraber Naciye de gidecek. Bugün çok fazla Max söylemedin mi? Hayırdır hep söylüyorsun demiş Emre Semer. Şikayet etti patron geçen gün. Onu diye mi sana? Gitmiş orada çalışanlar bize artık eskisi gibi söylemeye demişler. Radyoyu yine açmıyorlar halbuki. Dalgayı kaldırmışlar başka FM'e. Bak ben onları ne yapacağım? Onlar hayranla kefirle mi boğacağım böyle çalışanları?

Faik burada mısın? Sana sürpriz yapacağım Faik. Faik dostum, sana sürprizim var. Bak sesim 9 filtreden geçiyor. Nasıl geliyor görüyor musun? Bak ne etkili geliyor ses. Bak bak bak. 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2. Sanki askeriyede antrenman yaptırıyoruz. 1-2-1-2-3-5-3-5-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2. Rıfat, pardon Rıfat değil. Öteki markette sıra. Şimdi çok güzel indirimler var. Çok güzel fiyatlar var. Efendim Agora Plus'larda. Durun bakayım şimdi. Biz duruyoruz. Biz buradayız diyeceksiniz. Haklısınız, siz de buradasınız, siz de duruyorsunuz. Durun bakayım şimdi. Durun bakayım. Agora Plus'lar. Efendim Melisa Spagetti 6 ve 10 numara 75 depta. Mili Agio Yorgu Simigdali, yani Simigdali'nin Türkçesi neydi? İrmik. Hondrokepsilo 75 lepta yarım kilosu, 433 gram Softex Pro mutfak rulosu 1,5 euro, Tessori Simbiknomeno Malaktiko 38 kullanımlık yumuşatıcısı 2,90, Tessori marka. Nerede? Agora Plus'ta sevgili dostlarım. Yarım Çınar'ın karşısında, tam köşede. Peki tam olarak nerede? Gümüşhane'den İskeçe'ye giderken, konsolosluğu geçerken daha hemen diğer sokakta, diğer sokağın girişinde size hizmet veriyor. Tam köşede Agora Plus. Bir de yeni yorumlara bakalım. Salih Mustafa günaydın demiş. İtalya'ya günaydınlar. İlhan Musa günaydın. Efendim Mehmet Recep günaydın kral demiş. Zehra Emir Zekeriye günaydınlar, ne güzel fotoğraflar. Gülsüm ablam günaydın. Hüseyin Deli Ömer Kuru Kahve'nin adresi günaydın. Figüre Hüseyin Ortacı'ya, Ambrosia Trans'a günaydınlar. Arzu Hasan günaydınlar. Rıdvan Feyiz günaydın şekerim, iyi haftalar. İsmail Sar, Hüseyin Rasım, Zeynep Koray, Hüseyin Bircan, Kalimera, Kalimera, Kalimera, Kalimera. Önce tuttun elimden, sonra neden bıraktın? Bunu Zeki Müren de güzel söyler. Yıllanmış şarap gibi yaktın, içimi yaktın. Ecel kapımı çalsa yine kalbimde sensin. Hem aşkımsın sevgilim, hem de bitmeyen çilemsin. Öyle günler yaşadım ki, hem el öptüm hem etek. Dudağım yanar diye su içtim üfleyerek. Ecel kapımı çalsa yine kalbimde sensin. Hem aşkımsın sevgilim, hem de bitmeyen çilemsin.

Fatih'e çok teşekkür ederim. Efendim Fatih Trump'a. Fatih'in yufkaları Şahin'de üretiliyor. Fatih yufka dağıtımını Kavala'dan Evros'a kadar, Kavala, İskeçe, Gömücüne, Kavala'dan Evros'a kadar her yere, bütün bakkal ve marketlerde bulabiliyorsunuz. Horyatikes Gepsis, Kiropita Filapitas 2015'ten beri sizlere hizmet veriyor. Kiropita Filapitas, Horyatikes Gepsis adıyla bakkal ve marketlerde bulabiliyorsunuz bu saçta pişmiş böreklik yufkaları sevgili dostlarım.

Efendim benim programdan sonra Ali'yi dinleyebilirsiniz Radyo City'de. Radyo Terapi'den dinlemek isteyenler programın tekrarını dinleyebilirler. Programımızın tekrarı da çok dinleniyor. Son günlerde, son 15-20 gündür çok büyük artış var dinlenme oranlarımızda. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Radyo City ailesi olarak, Radyo Terapi ailesi olarak.

son şarkıyı gurbetteki dostlarıma armağan edeceğim. Gurbete sevdici olanlara, ki hepimizin dostları var, arkadaşları var, annesi var, babası var, kardeşi var, sevgilisi var gurbette. Gurbette bizi dinleyenler, gurbette sevdiceği olanlar, gideceğim gurbeteldir, ya dönülür ya dönülmez diyelim. Efendim, sevdiklerimize sıkı sıkı sarılalım. Gurbette olsunlar, olmasınlar. Çünkü hayat bu. Bugün varız, yarın olmayabiliriz. Böyle bir hayatta yaşıyoruz, böyle bir dünyada yaşıyoruz. Efendim, nasip kısmet olursa yarın sabah saat 8'de canlı yayında biz tekrar birlikte olacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Radyo City ile kalın.

0: Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım yollar.
3: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
4: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.

0: Hadi abi. Araba.
1: Nereye gençler?
2: Ekstra abi.
1: Atlayın.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
3: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
2: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
3: Yeri toz dumana katarım yolları.
2: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
3: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
2: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.

süsledin bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdamdın. Ayrılık unutanlara mahsus, ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle, söyle suçumuz neydi?

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıl.

nefes almak, unutulmak, inan bana yok olmak. Söyle aşkım senden uzak, ne fark

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım yollar.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.

0: Efendim, ne diyorsun?
1: Hadi ama eve gidelim.
0: Ya Allah aşkına bir sus be, sus kızım ya. Hemen geliyorum, hemen geliyorum. İlk uçakla oradayım.
2: Ya anlatsana
0: ne oldu. İşler karıştı, sonra anlatırım.
2: Peki kuzenin ne olacak?
0: Kuzenim sana emanet. 3 güne gelirim.
2: Sen ne yapacaksın 3 gün?
1: Artık burada kalırım.
2: Hı?

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5

bir gençlik yaşadık. Omuz omuza gölge düşürmedik onurumuza. Birer birer terk ettiler

Hayırdır bir şey mi var? Neden suskunsun? Demek ki bir şeyler var. Alışkın vurgunlara susanlar.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.

kadar nefes almak, unutulmak, inan bana yok olmak. Söyle aşkım senden uzak.

Deniz Gönlüme de, Gönüllerin Radyosu'na da bir kez daha hoş geldiniz. Meşki Ala az önce başladı ve tabii ki çok güzel eserler, çok güzel istekler de başladı. Hafta sonu bir hayli kalabalıktık. Program yok, nasıl kalabalık oluyoruz? Sosyal medya üzerinden siz mesaj gönderdiniz, ben cevapladım. Bu haftanın listesini bugün itibariyle büyük olasılıkla oluşturduk. Ama bu demek değil ki yeni istekleri beklemiyorum. Tabii ki bekliyorum ve Meşki Ala'ya yani istediğiniz şekilde ulaşabilirsiniz. Eğer direkt benim aracılığımla ulaşmak isterseniz Instagram'da beni Hatice Duyar adıyla takip edebilir, mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Meşki Ala olarak gönlünüze talibiz, gönlünüzün içindeki güzelliklere talibiz. Bunların karşılığında da size huzur, keyif, neşe ve mutluluk vermek üzere buradayız. Bir kez daha söylemek gerekirse güzel bir gün, güzel bir hafta başladı.

Canlarım, neyi seversen o olursun. Bu doğru bir söz değil mi? Neyi düşünürsek onu çoğaltırız. Aslında burada sevginin bir simya olduğunu söylemek istiyorum ve tabii ki insan gönül bu. Sevince eğrimi doğru mu yanlış mı yoksa sevilmesi gereken bir şey mi biri mi diye düşünmüyor. Sevi veriyor ama sevgi simya ya. Yanlış bir şeyleri sevmek diye bir deyim de çıkıyor bu sevginin simya olduğunu söylediğimizde. O yüzden sevdiğimiz şey her neyse bizi dönüştürür. Biz güzeli sevelim ki daha güzele dönüşelim ve tabii ki şunu hiç unutmamak gerekiyor. Hiçbir şey bu hayatta sevgi kadar dönüştürür.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

Ay ay ay, sevginin dönüştürücü gücüyle birlikteyiz. Meşke âlâ başladı, ne de güzel başladı. Böyle Mayıs ayını yer yer rüzgarlı, yer yer çok sıcak, yer yer yağışlı geçiriyoruz. Ama tam olarak daha böyle Türkiye'nin her yeri için yaz gerçekten geldi demiyoruz. Herhalde okullar kapanana kadar böyle devam edecek. Okulların kapanmasıyla, yaz tatilinin başlamasıyla belki de yaz iyiden iyiye geldi diyeceğiz. Hadi bakalım şimdi bizi motivasyon olarak havalar böyle parçalı bulutlu ya da işte rüzgarlı, sıcak, ılık şeklinde devam etse de eserlerimiz çok güzel ve bizim motivasyonumuzu yükseltecek bir eserle program devam ediyor.

bir türlü gelmedi. Şansım hep uykuda kaldı. Toz pembe hayaller ömrümü çaldı. Şimdi bana o diyorlar, dinliyorsundur. Oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi tomurcuklanmak isterdim. Oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi yeşermek isterdim. Varsın sararsaydın. Öyle ya, sen olaydın, taş olaydın.

Neyse, burası birlikteyiz ve çok güzel mesajlar geliyor. Yeni yeni takipler alıyorum. Bu arada aramıza yeni katılanlara hatırlatmakta fayda var. Hatice Duyar adıyla beni Instagram üzerinden ve sosyal paylaşım ağlarından takip edebilirsiniz. Şimdi, hep söylüyorum ya ben canlar. Sevebileceğimiz birine, gerçekten gönülden sevip bağlanabileceğimiz birine öyle kolay kolay rastlayamıyoruz. O yüzden rastladığımızda da kıymetini bilelim. Sudan sebeplerle gücenmeyelim. Sudan sebeplerle alınganlıklar, kaprisler yapmayalım. Sevginin simya olduğunu söyledim. Bu noktada birbirini seven eşlerin de birbirini dönüştürdüğünü hatırlatmam gerekiyor. Eğer güzellik varsa sevginin mayasında, sizin ilişkiniz için söylüyorum, siz daha güzel bir hale dönüşeceksiniz. Ama kavga, kıyamet, kapris, kıskançlık varsa sevgi sizi olumsuz yönde de dönüştürebilir. O yüzden de yani sevdiğinizin kıymetini

Bakraçta tutan yoğurda parmak banma. Aklıma düştükçe anım

Bence dinlediğimiz bu eserler yüreğimizin yani yağlarını eritiyor belki ama gönlümüzün kirini pasını da temizliyor. Ve gerçekten de hanım eli çiçeklerinin mis gibi koktuğu bu güzel mevsimde aslında gönlümüzün kiri pası silindikçe nasıl hafiflediğimizi, nasıl arındığımızı fark ediyoruz. Ve bu da çok iyi geliyor bize, değil mi? Gün bitiyor, mevsimler bitiyor ama birini seviyorsak kalbimizde yaşamaya devam ediyor. O zaman şunu söylemiyoruz işte, gün biter, her şey biter. Ne diyoruz bunun yerine? Gün biter, gülüşün kalır bende. Mevsimler de geçse, zamanlar da değişse, sevdiklerimizin kalbimizde kalması dileğiyle geçiyorum ben sıradaki esere.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin sonunda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

Seni hatırlayan son kişi de öldüğünde hiç yaşamamış olacaksın. Ben bu sözü sosyal medyada ilk duyduğumda görseliyle izlemiştim. O kadar etkilendim ki sonra bir daha izledim, bir daha izledim ve bilmiyorum, çok az şey beni bu kadar etkiliyor. Hala da etkisindeyim, tesirindeyim. Gözyaşı bile döktüm ben bu sözün üzerine, biliyor musunuz? Ne bileyim. Ay işte öyle bazen bir şeyler bizi çok etkileyebiliyor. Beni en çok etkileyen sözlerden biri oldu bu. Seni hatırlayan son kişi de öldüğünde hiç yaşamamış olacaksın. Ve bu cümlenin son bölümünü söylemeye dilim varmıyor ama bu cümle üzerine birazdan konuşacağız. Şimdi çok güzel bir istekle devam edelim Meşki Ala'ya.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve Karşısı Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Canlar, dokunaklı. Ne yapalım? Bizim böyle sözlerimiz, sohbetimiz, dinlediğimiz eserler dokunaklı. Yani bu konuda da halimizden memnunuz. O zaman hadi bir daha hatırlayalım. Seni hatırlayan son kişi de öldüğünde hiç yaşamamış olacaksın. İşte o yüzden canlarım, ne kendinizi, ne dünyayı, ne de bu dünyanın içindekileri, hatta hani zihninizin içindekileri bile gereğinden fazla önemsemeyin, olur mu? Ne bileyim, ben bu ara cümlelerimin böyle öznesinin hep derin duygular olduğunu düşünüyorum. Tabii bu bizim ortak paydada buluştuğumuz müzik konusuna da sirayet ediyor ve çok derin duygularla başlayan programımız yine bizi derin duygulara götürecek eserlerle devam ediyor. Ama şunu bir daha söyleyeyim. Ne kendimizi, ne dünyayı, ne zihnimizin içindekileri çok da fazla önemsememek gerekiyor. Yani sıkıntıları çok büyütmemek gerekiyor.

En güvenilir barometre vücudumuz canlar. Bir kere önce bu barometre neymiş ona bir bakalım. Ardından neden böyle söylediğimi açıklayayım. Şimdi barometre atmosferdeki hava basıncını ölçmeye yarayan bir alet. Atmosferde bulunan açık hava basıncı barometre ile milibar cinsinden ölçülüyor. Milibar da bir barın 4000'de biri değerinde atmosfer basıncının ölçü birimi. Bizim bedenimizin içinde de bir barometre var, milibar var. O yüzden sağlığımız konusunda en güvenilir barometre vücudumuz. Ve vücudun sesini bugün ne kadar duyduk, ne kadar dinledik, bunlar önemli. Çünkü hani bu değişen mevsimle, daha evrensel ölçekte söylersek değişen iklim şartlarıyla aslında sağlığımız biraz uyku ve çok iyi biliyoruz ki artık biraz da içtiğimiz suyun kalitesine bağlı. O yüzden bu hafta yine sağlık öncelikli konularımız arasında olacak programlarımızda aralıklı olarak.

Sizi canlarım bir konuda uyarmam gerekiyor. Uyarılar nasıl yapılır? Dikkat diyerek yapılır değil mi? Ben lütfen dikkat diyerek uyarıma başlamak isterim. Lütfen dikkat. Bu programda yani Meşki Ala'da aşırı dozda mutluluk yüklenir hücrelerinize, bilginiz olsun. Hatta öyle ki bir yerden sonra bizim damarlarımızda kan yerine aşk dolaşır. Öylesine derin duygulardan söz ediyorum. Bilginiz olsun ve program başladığı an itibariyle mutluluk yüklenmeye başlar. Programın sonuna gelinceye kadar da bir telefonun şarj olması gibi mutlulukla yüklenmeye devam ederiz. Ve böyle olunca da birbirimizi ne kadar iyi anladığımız, bu programın aslında her eseriyle, her isteğiyle ve her muhabbetiyle böyle bir terapi gibi olduğunu birbirimize söylememiz çok da doğru bir tespit olur değil mi? O zaman terapi gibi program Meşki Ala devam ediyor. Bugün 11 Mayıs Pazartesi. Bir an

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri:
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların

0: Hepimiz böyle mutlulukla yüklendik galiba. Şarj olduk yani, değil mi? O zaman şimdi programın sonuna geldiğimizi söylemek istiyorum. Pazartesiydi bugün. Haftanın ilk günü hep zor olur. Zor çalışırız, zor işe gideriz, zor kalkarız. İşte zorluklar devam eder ama program başladığı andan itibaren galiba kendimizi hep daha iyi hissediyoruz. Ve eğer şu ana kadar yüzünüzde meşki ala ile bir gülümseme oluşturabildiysem benden daha mutlusu olamaz. O nedenle dünyanın en mutlu radyo programcısı olarak yarın yeniden tam meşki ala saatinde Gönüllerin Radyosu'nda buluşuncaya kadar hepinize çok güzel bir hafta diliyorum ama istikamet Rabbimizin emrolunduğun gibi dosdoğru ol emrine uygun bir ömür geçirmek olsun diyerek güzel mi güzel bir hafta diliyorum ben hepimize. Canlarım, hoşça kalın, iyi haftalar.
1: Ne söylesen, ne beklesen, Yaradan'dan ya da kaderin.

Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır.

0: Sun bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Erosun bilirsin.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedin?
4: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin. Gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: İşte silmiyor. Hani zamanla kurudu? Kurumadı işte. Karıştı denizleri. Her yağmurlu günde.
1: Photo City sunar.
2: Saat 23.
3: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447 yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
7: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
8: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
9: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Klinik, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo Tiyatro.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni
4: sevmedin? HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım olur.
4: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini. Benim.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.